0: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür desin.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Ebu Rukayye Temim İbni Evs Eddari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir buyurdu. Biz de kendisine, kimin için nasihattir dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah için, kitabı için, Resulü için, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar içindir buyurdu.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.

karanlık koyu, karanlık diz boyu. Osman'ın ahı, Filistin'in kanı. Yetmez aydınlatmaya zindan karanlığı. Sürer kavgam sürer,

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
0: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi, ehl-i suffeden olan Ebu Firas Rabia İbni Ka'b el-Eslemi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geceliyor, abdest suyunu veriyor, diğer ihtiyaçlarını karşılıyordum. Buna karşılık bir keresinde bana, "Dile benden ne dilersen," buyurdu. Ben de, "Cennette seninle beraber olmayı isterim," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Başka bir şey istemez misin?" buyurdu. Ben de, "İstediğim sadece budur," dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse çok namaz kılıp, secde ederek, bu isteğinin yerine gelmesi için bana yardımcı ol," buyurdular.

0: Her güne bir dua.
1: Bir haber bile yok, kötüsü bile. Sesler uzak, müzik yabancı, ahenk dargın. İşitemiyorum, kulaklarım yok. Bana sen kulak verdin, kulaklarım oldu. Dalgaların sesini işiten mahrem fısıltılar.

0: İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Sarışınların daha çok saçı vardır. Saç rengi, saçın gürlüğünü de etkiliyor. Ortalama bir insanın başında 100 bin saç kökü var ve her bir saç kökü insanın hayatı boyunca 20 ayrı saç üretebiliyor. Sarışınların ortalama 146 bin saç köküne karşılık siyah saçlıların 110 bin, kahverengi saçlıların 100 bin ve kızıl saçlıların 86 bin saç kökü var. El tırnakları, ayak tırnaklarından yaklaşık 4 kez daha hızlı uzuyor. El tırnaklarınızı daha sık kestiğinizi fark ettiyseniz, bunda bir yanlışlık yok. Açıkta bulunan tırnaklar daha hızlı uzuyor. Tırnakların ortalama uzama hızı ayda 2,5 milimetre kadar. İnsan saçının ömrü ortalama 3-7 yıl arası. Her gün çok miktarda saç kaybetmenize rağmen, herhangi bir saç telinin ömrü aslında oldukça uzun, tabii özellikle koparılmazsa. Aynı saç teli defalarca tıraş, boya vesaire gibi şeyler görecektir.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahu Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. önce ahlak sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
8: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz.

0: Her güne bir dua.
1: İlk resmin elimde şimdi. İşin doğrusu bir şeye benzediğinde söylenemez bu resme göre. Belki bir fasulye tanesi kadarsın. Doğru ya, sen şimdi fasulyenin ne kadar ve nasıl bir nimet olduğunun farkında bile değilsin. Acele etme sakın. Zamanla öğreneceksin. Boyun 2,5 santimetreymiş. Biliyor muydun? Masanın üzerindeki yeşil silgiye takıldı gözlerim. O bile bu yarı kullanılmış haliyle senden çok daha büyük. Rabbimiz silgi kullanmaya gerek duymayacağın bir hayat versin sana. Annen bugün kalp atışlarını dinlemiş senin. Eve geldiğimde tarifsiz bir tebessüm konmuştu gözlerine bu yüzden. Belki çok erken ama ben senden daha şimdiden rica ediyorum. Bu tebessümü yok edecek hiçbir şey yapma, olur mu? Çünkü o tebessüm çok yakışır annenin yüzüne. Senin, bizim yüreğimize ve evimize yakıştığın kadar. Rabbimiz her daim yüzümüze yakışan bir tebessümle yaşatsın bizi. Şimdiden bir telaş sardı herkesi. Herkesin dilinde bu soru var. İsim düşündünüz mü? Keşke bilerek ve isteyerek sen seçebilsen ismini. Ve biz de geçiştirsek bu soruları. Cismiyle gelen ismini de getirir diyerek. Rabbimiz ismine uyacak bir hayat versin sana. Ya Rabbi, mal verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver. İktidar verdiğinde basiret de ver. Bela verdiğinde iman da ver. Nimet verdiğinde şükür de ver. Güzellik verdiğinde iffet de ver. Cesaret verdiğinde insaf da ver. Zorluk verdiğinde sabır da ver. Ya Rabbi.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 630 75-77-61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-37-93.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

Allah Resulünden mesajlar. Ey inananlar! Allah'a samimiyetle tevbe edin. Rabbim, ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Allah Resulünden mesajlar.

0: Abdullah İbni Abbas'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana teslim olup hükmüne razı oldum. Sana inandım. Sana dayanıp güvendim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Allah'ım, beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka gerçek ilah yoktur. Ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Peygamberimiz buyurmuştur ki, Allah sizde üç huyun bulunmasından hoşlanmaz. Dedikodu, savurganlık ve dilencilik.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. Dördüncü şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050, 0507 852 9234. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını Ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Güzel şehrin farklı radyosu.
11: Çağrı FM.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Şu ana kadar yaşamış en tehlikeli hayvan hangisi? Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek. Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı muhtemelen 45 milyar kadar dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor. Bir kırk ayağın kaç tane ayağı vardır? Kırk ayak kelimesi Latince yüz ayak anlamına gelen centipeda kelimesinden gelmektedir. Kırk ayaklar 100 yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir biçimde incelenmelerine karşın tam olarak 100 ayağa sahip bir örneğine rastlanmamıştır. Türkçedeki adlarına bakarak bu hayvanların 40 ayaklı oldukları da söylenemez. Develer hörgüçlerinde ne depolar? Develer hörgüçlerinde su değil, yağ depolar. Bu yağ da enerji stoğu olarak kullanılır. Suyun depolandığı yer vücutlarıdır. Özellikle de kan dolaşım sistemleri. Bu da onları su kaybından etkin bir biçimde korur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vakit namazı Allahü Teala kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle namazlarını kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vadi yani verilmiş sözü vardır. Namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye verilmiş sözü yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse cennete kor.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz, güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
4: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
10: Şimdi haberler. Siyonist işgal rejimi ve ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattıkları savaş küresel krize neden olmuştu. Washington ve Tahran arasında yaşanan ateşkes sonrası küresel krizde yumuşama görülmüştü. Ancak ABD'nin İran'a yönelik ateşkes ihlalleri küresel krizin dalgalı olmasına yol açarken Washington yönetiminin Perşembe gününün İran petrol gemisine saldırısı yine piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'e varan bir artış gösterdi. Cuma günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşansa da küresel gösterge olan Brent petrol varil başına 101,12 dolardan işlem gördü. Söz konusu yükseliş, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen ABD'nin ateş açması sonucu gerçekleşti. Bununla birlikte Brent petrol fiyatları günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık %40 oranında artış gösteriyor. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi. Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran Deniz Komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, boğazdan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar 4. yılına girerken ülkeyi giderek daha kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılan savaş, on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Sahadaki gelişmeler tarafların farklı zafer anlatılarını sürdürmesine rağmen çatışmanın net bir üstünlükle sonuçlanmadığını gösteriyor. Ordu kanadı kesin zafer ve kontrolün geri alınması söylemini öne çıkarırken hızlı destek kuvvetleri geniş alanlarda etkili olduklarını ve bazı stratejik bölgeleri kontrol ettiklerini savunuyor. Çatışmalar özellikle Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşırken, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım ve insani kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar, insani durumun kritik seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyor. Analistler ise dış desteklerin çatışmayı beslediğine ve savaşın uzamasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun siyasi çözüm ihtimalini zayıflattığı ve ülkeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Sudan 3 temel senaryo arasında sıkışmış durumda. Uzun sürecek bir yıpratma savaşı, bölgesel kontrol alanlarına ayrılmış bir fiili bölünme ya da çatışmanın komşu ülkelere yayılma riski. Her 3 senaryoda ülkenin geleceği açısından ciddi belirsizlikler barındırıyor. ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildiği belirtildi. Hamas'a bağlı esirler medya ofisi, işgal rejiminin Filistinli esirlere muamelesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, özellikle tecrit bölümlerinde tutulan esirlerin ağır sağlık sorunları ve sistematik baskılar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Esirler arasında ciddi cilt hastalıklarının yayıldığı belirtilirken, düzenli sağlık hizmeti verilmediği ve tedavilerin bilinçli şekilde geciktirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre esirler sürekli kaşıntı, iltihap ve enfeksiyon şikayetleri yaşarken yeterli ilaç ve tıbbi destek alamıyor. Ayrıca tutukluların kıyafet ve temel ihtiyaç malzemelerinden de mahrum bırakıldığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, zindanlardaki baskınların da yoğunlaştığını bildirdi. İşgalcilerin koğuşlara sık sık baskın düzenlediği, bu baskınlarda esirlere çıplak arama yapıldığı ve saatler boyunca elleri bağlı şekilde yerde bekletildikleri ifade edildi. Bazı baskınlarda ses bombalarının kullanıldığı ve esirlere doğrudan fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi. Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, Siyonist rejimin zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 9400'ü geçti. Bu sayı içerisinde 87 kadın esir ve yaklaşık 360 çocuk bulunuyor. Ayrıca yasa dışı savaşçı kategorisinde tutulanların sayısının 1283 olduğu belirtilirken, bu rakama Gazze'den alınıp işgal ordusuna ait askeri kamplarda tutulan çok sayıda Filistinlinin dahil olmadığı ifade edildi. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında Müslümanlara yönelik saldırılar ön plana çıktı. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin, dükkanların ve ibadethanelerin sistematik şekilde hedef alındığını bildirdi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalet genelinde gerginlik tırmandı. BJP adayı Suvendu Adhikari'nin Mamata Banerjee'yi mağlup etmesi sonrası şiddet olayları başladı. Müslüman mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin tahrip edildiği, bazı ibadethanelerin de saldırılarda zarar gördüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanların güvenlik endişesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylar sonrası güvenlik güçleri eyalet genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldığını duyuran yetkililer, 433 kişinin tutuklandığını ve 1100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri, Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El-Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, ''Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir.'' ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşar ise, Gazze'nin Aksa tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil el-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin el-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil, tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir yaşlı ve hasta bakım evinde ortaya çıkan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakım evinde yaşlılara kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine emniyet ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakım evinde görevli olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözler bakım evinin bulunduğu bölgedeki esnafın anlattıklarına çevrildi. Kurumun yanında iş yeri bulunan esnaf, daha önce de benzer olaylardan şüphelendiklerini ifade etti. İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi. Kamuoyu ise yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.
11: Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları, sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına taşıdı. Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak, başıboş köpek saldırılarına ilişkin İlka muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Emrak, Van'da bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin eğitim politikalarına da değinen Emrak, çocuklara yabani hayvanlarla ilgili doğru yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini belirtti. Emrak, yetkililerin ihmallerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi.
12: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler, kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, yönetim planının değiştirilebilmesi için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri TAPU ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir yolsuzluk operasyonu daha. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı.
14: Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedildi. Açıklamada şüphelilerden birinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.
15: Şırnak'ta 335 öğrenci hafız oldu. Cizre Müftülüğü'ne bağlı El Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlıklarını tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde hafızlara icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve diğer protokol üyeleri tarafından törenle verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, icazet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Şırnak Valisi Birol Ekici de hafızlık icazetinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'la Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Reisül Kurra, Hafız Mustafa Demirkan, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua etti. Okunan ilahi ve kasidelerden sonra Kur'an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.
16: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla faaliyet yürüten Kresel Sumut filosu, Yunanistan'dan hareket ederek Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filonun Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Uluslararası toplantıda hareketin siyasi stratejisinin değerlendirileceği ve misyonun sonraki aşamalarının ele alınacağı kaydedildi. Filo'dan yapılan açıklamada 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Filo paylaşımında, daha önce işgalci rejimin kaçırdığı aktivistler için Saif ve Tiago'ya özgürlük çağrısı da yapıldı.
17: 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuraları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuraları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri, sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
18: haberleri dinlediniz.
19: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
0: Çağrı Efendim.
19: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
0: Çağrı Efendim.
19: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
0: Çağrı Efendim.
19: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
0: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm değerli kıymetli dinleyicilerimize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Rabbimin en güzel selamı, rahmeti, bereketi tüm değerli dinleyicilerimizin, tüm Müslümanların, tüm İslam ümmetinin ve şu anda programımıza katılmayı sabırsızlıkla bekleyen tüm miniklerimizin üzerine olsun inşallah.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir hafta sonunda tekrardan Cennetin Çocukları ile sizlerle birlikteyiz. Bizleri minniklerimizle buluşturan, kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun.

her hafta olduğu gibi miniklerimize güzel bir WhatsApp sorusu hazırladık. Canlı yayına katılacak miniklerimizi de unutmadık tabii ki de. Onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Ve siz değerli kıymetli dinleyicilerimize anlamlı güzel bir hikaye hazırladık efendim. Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 11.04 göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12 bıçağa kadar devam edecektir inşallah.

Diyarbakır Çağrı FM'le ortak yayındayız. Bizleri Diyarbakır'dan dinleyen dinleyicilerimizi de selamlıyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Diyarbakır'daki tüm miniklerimizin programımıza katılmalarını bekliyoruz efendim. Evet değerli kıymetli dinleyenler, şu an Elif Hanım'la beraberiz. Dilerseniz Elif Hanım da sizlere güzel bir selam versin.

Şimdi ise sizleri başlangıç olarak bir eserle baş başa bırakmak istiyorum. Ve bu eser şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize ve özel de miniklerimize gelsin.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

99.1 İslam Ümmetinin Sesi Aksi FM'de, Çare FM'de, Cennetin Çocuklarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir esere kulak verdik ve bu güzel eserimizi sizlere ve miniklerimize armağan etmiştik. Programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Daha fazla miniklerimizi bekletmeden hemen WhatsApp sorumuzu aktarmak istiyorum. WhatsApp sorumuz şu şekilde: İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur? Şıklarımız ise şu şekilde: A. Enes bin Malik 8 yaşında, B. Hazreti Ali 10 yaşında, C. Ammar bin Yasir 12 yaşında, D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Cevabı bilen mini kardeşlerimiz 0552-754-7172 nolu WhatsApp numaramıza isim soy ismi yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bizlere ulaşabilirler. Lakin canlı yayın bağlantılarımızı hikayemize aktardıktan sonra almaya başlayacağız inşallah. Miniklerimiz sorumuza yanıt vermeye başladılar. Ve telefonlarımız da çalmaya başladı. Lakin canlı yayın bağlantılarımızı hikayemize aktardıktan sonra almaya başlayacağız inşallah. O halde miniklerimizi daha fazla bekletmeden hemen sizlere Elif Hanım'a aktarmak istiyorum. Elif Hanım bizlere çok güzel bir hikaye aktarsın.

Evet değerli kardeşlerim, bu haftaki hikayemizin başlığı sabır yolculuğu. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarlarda küçük bir köy varmış. Bu köyde ailesiyle birlikte yaşayan genç bir delikanlı olan Ahmet yaşarmış. Ahmet iyi kalpli ve çalışkan bir gençmiş. Ancak bir konuda zayıfmış, sabırsızlık. Bir gün Ahmet tarlada çalışırken yanına bilge bir derviş yaklaşmış. Derviş yüzünde huzurlu bir tebessümle sormuş. Ahmet, neden bu kadar telaşlı görünüyorsun? Ahmet içini çekerek cevap vermiş. Ürünlerim bir türlü istediğim gibi olmuyor. Ne kadar emek versem de hemen sonuç alamıyorum. Sabretmekte zorlanıyorum. Derviş gülümsemiş ve demiş ki, sabır imanımızın anahtarıdır Ahmet. Allah sabredenlerle beraberdir. Gel seninle bir sabır yolculuğuna çıkalım. Belki bu yolculukta sana sabrı öğretir.

0: biraz tereddüt etmiş ama sonunda kabul etmiş. Beraber yola koyulmuşlar. Yürürken derviş bir ağacın altında durmuş ve demiş ki: "Bu ağaca bak Ahmet, kocaman ve güçlü görünüyor değil mi?" "Evet, gerçekten de öyle," demiş Ahmet. Derviş devam etmiş: "Ama bu ağaç bir günde bu hale gelmedi. Yıllar boyunca büyüdü, fırtınalara direndi, güneşe ve yağmura maruz kaldı. Sabırla büyüdü ve sonunda bu hale geldi." Ahmet düşünceli bir şekilde başını sallamış. Yolculukları devam ederken bir nehrin kenarına gelmişler. Nehirde bir taşın üzerine su damlaları düşüyor ve taşta küçük bir oyuk oluşturuyormuş. Derviş sormuş: "Sence su taşa nasıl şekil veriyor?" Ahmet cevaplamış: "Sürekli damlayarak zamanla taşı aşındırıyor." "Doğru," demiş derviş. "Su yumuşak olmasına rağmen sabırla ve süreklilikle sert taşı bile şekillendiriyor. İşte sabır da böyledir. Zorluklar karşısında sabır gösterirsek en sert engelleri bile aşabiliriz." Ahmet dervişin sözlerinden etkilenmeye başlamış. "Peki ama sabrı nasıl öğrenebilirim diye sormuş. Derviş gülümsemiş: "Dua et ve Allah'a güven. Her şeyin iyi bir vakti vardır. Sen elinden geleni yap, gerisini Allah'a bırak. Unutma, sabreden derviş muradına erermiş," derler. Ahmet derin bir nefes almış ve içindeki huzursuzluğun azaldığını hissetmiş. "Size teşekkür ederim, öğütleriniz bana çok şey kattı," demiş. Köyüne döndüğünde artık daha sabırlı bir insan olmuş. Tarlasında çalışmaya devam etmiş. Ancak bu sefer hemen sonuç beklemek yerine elinden geleni yapıp Allah'a tevekkül etmiş. Zamanla emeklerinin karşılığını almış ve bolluk içinde yaşamaya başlamış. Bir gün derviş yeniden köye geldiğinde Ahmet ona koşarak gitmiş: "Sayenizde sabır yolculuğunda sabrı öğrendim ve hayatım değişti. Allah sizden razı olsun." Derviş tebessüm ederek cevap vermiş: "Asıl senin gayretin ve sabrın seni bu noktaya getirdi Ahmet. Unutma, sabır sadece beklemek değil, aynı zamanda zorluklar karşısında direnç göstermektir." Ve böylece Ahmet sabır yolculuğu boyunca sabrın ve tevekkülün önemini anlayarak mutlu bir hayat sürmüş. Köydeki diğer insanlara da bu değerleri öğreterek herkesin hayatına dokunmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri sabredenlerin, biri öğüt verenlerin, biri de bu masalı dinleyenlerin başına.
1: Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3, telefon 0555 079 7221.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir hikaye kulak verdik. Ben hikayeyi çok beğendim. Umarım miniklerimiz de hikayeyi beğenmiştir. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdir? Ve kaç yaşında Müslüman olmuştur diye sormuştuk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Enes bin Malik 8 yaşında. B. Hazreti Ali 10 yaşında. C. Ammar bin Yasir 12 yaşında. D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Cevabı bilen mini kardeşlerimiz 0552 754 71 72 nolu WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215 59 59 10 numaradan bize ulaşabilirler. Tüm miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, hemen WhatsApp hattımdan gelen mesajlara göz gezdirelim. İlk mesajımız Diyarbakır'dan gelmiş. Diyarbakır'dan Mevanur Ceylan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Mevanur kardeşimi tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Fatime Yıldız kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Fatime kardeşim de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Vallahi, vallahi, vallahi. Bir diğer mesajımız da Diyarbakır'dan gelmiş. Vallahi. Diyarbakır'dan Reyhan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Lakin soy isimlerini yazmayı unutmuşlar. Eğer Reyhan kardeşimiz soy ismini de bizlere ulaştırırsa inşallah Reyhan kardeşimizin de ismini Kuray'a dahil edeceğiz. Çünkü sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz. Bir diğer mesajımız da Batman'dan gelmiş. Batman'dan Yaren Sultan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hayırlı programlar dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Size de hayırlı sabahlar. Yaren kardeşimi de tebrik edip ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Evet değerli kıymeti dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var. Onu daha fazla bekletmeden hemen almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Gülbahar Şimşek.
0: Nasılsın Gülbahar?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. Sen sordun. Daha da iyi olduk. Gülbahar yaşını öğrenebilir miyim?
1: 11 yaşındayım.
0: 11 yaşındasın. Bizleri nereden arıyorsun peki?
1: Batman'dan
0: arıyorsun. Peki Gülbahar, ikinci dönem bitmek üzere öyle değil mi? Sen kaçıncı sınıfa gidiyordun?
1: Ben 6'ya gidiyorum.
0: 6. sınıfa gidiyorsun. Peki 6. sınıfı nasıl geçirdin? Öğrenebilir miyim?
1: Güzel geçti.
0: Öyle mi? İkinci dönem notlarından emin misin? Güzel getireceğine inanıyor musun?
1: Evet.
0: Peki senin onu çok sevindim kardeşim. Peki Gülbahar, zaten sen bizim daimi katılımcılarımızdansın. Programımızın akışını biliyorsun.
1: Evet.
0: Programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu kardeşim?
1: Asır suresi. Ve anlamı.
0: Peki çok iyi kardeşim. O halde senden güzel bir asır suresi dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asır. İnnel insane lefî husur. İnnellezîne âmenû ve âmelussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabır.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz. Peki o halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Olur.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?
1: Tamam.
0: Peki teşekkür ederiz.

0: Gülbahar.
1: Efendim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O halde seni Elif ablana yönlendiriyorum kardeşim.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin Gülbahar.
1: Hoş buldum.
2: Hazırsan sorunu soracağım.
1: Hazırım.
2: O halde soruyorum. Kur'an-ı Kerim'de surelerin başında besmele vardır. Ama nokta nokta nokta suresinin başında besmele yoktur. Boşluğa hangisi getirilmelidir? A. Tevbe suresi, B. Fatiha suresi, C. Asr suresi, D. Nasr suresi. Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de ismini Kur'an'ımıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Var.
0: O halde seni dinliyoruz.
1: Buradan Filistinli okul kardeşlerime, sizlere, akrabalarıma gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Allah razı olsun diyoruz bizler de. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi unutmadığından ötürü. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 11.30 göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12.30'a kadar devam edecektir inşallah. Gülbahar kardeşimizi de uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var. Melih kardeşimizi daha fazla bekletmeden hemen almak istiyorum. Maalesef çok üzülerek belirtiyorum ki kardeşimiz hattan düşmüş. Minik kardeşimizi alamadık. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, telefonlarımız durmadan çalıyor. Rabbim minnetlerimizin sayısını artırsın inşallah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur diye sorduk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Enes bin Malik 8 yaşında. B. Hazreti Ali 10 yaşında. C. Ammar bin Yasir 12 yaşında. D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552-754-7172 olup WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bize ulaşabilirler. Kendileri için de birbirinden güzel sorular derledik. Ve tüm miniklerimizin katılımlarını bekliyoruz. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz daha var. Hemen onu almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: İsmim Hiranur.
0: Peki Hiranur, soy ismin?
1: Kılıç.
0: Kılıç. Kaç yaşındasın Hiranur?
1: Ben 11 yaşındayım.
0: 11 yaşındasın. Bizlere nereden ulaşıyorsun?
1: Diyarbakır'dan.
0: Diyarbakır'dan ulaşıyorsun. Peki kardeşim? İlk defa mı programımıza katılıyorsun?
1: Hayır.
0: Öyle mi? Daha öncesinden de katılmış mıydın?
1: Evet.
0: Peki kardeşim, ben hatırlayamamışım. Hakkını helal et.
1: Bir şey ama.
0: Peki Hiranur, ikinci dönemin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Sen kaçıncı sınıfa gidiyordun?
1: Beşinci.
0: Beşinci sınıfa gidiyordun. Peki beşinci sınıfın nasıl geçti kardeşim? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Çok güzel geçti. Arkadaşlarımla çok güzel eğleniyoruz. Evet. Bu hafta alacağını kendisi yapmayı düşünüyoruz.
0: Evet, çok güzel, çok sevindim.
1: Bu yüzden şimdiden hazırlıklara başladık.
0: Maşallah kardeşim. Peki kermesten topladığınız bağışları kimlere bağışlayacaksınız?
1: Yarısının okul ihtiyaçlarını diğer yarısını da hazırlıyoruz.
0: Evet, çok güzel kardeşlerim. Maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimize aktaracaksınız, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Çok sevindim. Peki Hiranur, sana bir soru daha sormak istiyorum. Bu hafta evet. Allah rızası için neler yaptın? Biraz bizlere aktarır mısın mesela?
1: Biraz mesela yolda geçen bir abla sesini tutamıyordu. Onun evine kadar gittirdim.
0: Maşallah, barakallah kardeşim. Çok sevindim. Allah razı olsun. Ya Rabbim her daim böyle yardımsever olmayı sana nasip etsin inşallah. Çok sevindim miniğim. Peki programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu Hiranur?
1: Evet.
0: Ne hazırladın, öğrenebilir miyim?
1: Bir hadis.
0: Bir hadis. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim kardeşim.
1: Biz şüphesiz her şeyi bir ölçü içinde yarattık.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizleri bu hadise aktardın ve hatırlattın. Teşekkür ederiz. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi, ne dersin?
1: Evet oğlum.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Evet.
0: Peki teşekkür ederiz.

0: İranur.
1: Efendim.
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Evet, hazırım.
0: Hazırsan hemen soruyu soruyorum.
1: Tamam.
0: Allah'ın en büyük olduğu anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekbir, B. Tesbih, C. Salavat, D. Mevlid.
1: A. Tekbir.
0: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de ismini kuramımıza dahil ediyoruz. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Evet, var.
0: Dinliyoruz kardeşim.
1: İlk başta telefon dinleyicilerime ve sizlere, bütün akrabalarıma, yakınlarıma ve ailelerime, uzaktaki onlara armağan ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

kardeşlerim. Hira kardeşimizi de uğurladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Nehir Çelik kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm demiş ve aleyküme selam. Ve kendisi sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve isimle kuramıza dahil ediyoruz. Diyarbakır Silvan'dan Reyhan İlayiz kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Kendisi de sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve hemen ismini kuramıza dahil ediyoruz. Bir kardeşimiz bizlere cevaplarını göndermişti. Doğru da bilmişti. Fakat soy ismini yazmadığı için kabul edememiştik. Şimdi kardeşimiz bizlere soy ismini de yazmış. Reyhan Akyüz kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermişti. Kendisini tebrik ediyoruz ve hemen ismini kuramıza dahil ediyoruz.

0: Bildiğin üzere ikinci dönemin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Senin notların nasıl? Kaçıncı sınıfa gidiyordun bu arada?
1: Beş.
0: Beşinci sınıfa gidiyorsun. Beşinci sınıfta neler öğrendin? Bize biraz aktarır mısın? Ne kattı sana?
1: Beşinci sınıf, dördüncü sınıfın tekrarı gibi bir şey yani.
0: Aslında bir üst seviyeye atlamak gibi bir şey. Çünkü orada farklı dersler görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Evet kardeşim, beğendin mi dersleri?
1: Evet, beğendim.
0: Senin ana çok çok sevindim kardeşim. Peki Azra, sen bu hafta Allah rızası için neler yaptın? Biraz bizlere aktarır mısın? Mutlaka yapmışsınızdır. Mesela bir tebessüm etmek de sadakadır.
1: Evet.
0: Peki hatırlıyor musun? Hatırlıyorsan biraz bizlere aktarır mısın?
1: Kedilere yemek vermiştim.
0: Maşallah, kedileri kardeşimiz yemek vermiş. Çok sevindim kardeşim. Diğer canlıları da böyle bu şekilde saygı duyup onları sevmeniz İslam'da çok güzel bir yerde bulunuyor kardeşim. Senin anına da çok çok sevindim. O halde Azra, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulunduğunu öğrenebilir miyim?
1: Kevser süresi.
0: Kevser suresi, o halde senden güzel bir Kevser suresi alalım kardeşim. Öncelikle
1: İnna
0: çok özür diliyorum. Hakkını helal et kardeşim. Bölüyorum. Lakin sanki bir şey unuttuk. Evet,
1: Bismillah
0: besmele ile başlayacağız. Seni dinliyoruz.
1: başlayacaktım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kel kefser. Esadira bi cenahar.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde Azra, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi, ne dersin?

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, maalesef Azra kardeşimiz hattan düştü, çok özür diliyoruz. Eğer kardeşimiz isterseler tekrardan bizlere ulaşabilirler. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 11:41 göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12:30'a kadar devam edecektir inşallah. Evet değerli dinleyenler, hatta bir kardeşimiz daha var, hemen onu da almak istiyorum. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam. Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Mizgin.
0: Nasılsın Mizgin?
1: İyiyim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Mizgin kaç yaşındaydın ve bizlere nereden ulaşıyorsun, öğrenebilir miyim?
1: 10 yaşındayım. Bakmadan sizlere
0: Bizlere nereden ulaşıyorsun? Duyamadım.
1: Batman'dan.
0: 5. sınıfa mı gidiyorsun kardeşim?
1: Evet.
0: Peki o halde 2. dönemin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Senin notların nasıl ya da 5. sınıfın sana kattığı şeyler neler oldu, biraz bizlere aktarır mısın?
1: Çok güzel oldu. Notların bir de değil.
0: Ortalama. Ortalama o halde. Güzel kardeşim. Seninle nasıl sevindim Mizgin? Peki Mizgin, sen bu hafta Allah rızasını kazanmak için neler yaptın? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Namaz kıldım.
0: Evet.
1: Güzel çektim.
0: Evet.
1: Arkadaşlarımla böyle hayvanlık yaptım.
0: Maşallah kardeşim, o halde dolu dolu geçirmişsindir. Bolca sevaplar almışsındır. Çok sevindim. Peki Mizgin, sen bizim programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Hadis.
0: O halde senden güzel bir hadis dinleyelim kardeşim.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda ancak korktuğum şey küçük şirktir dedi. Ya Resulullah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyadır buyurdu.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. Bu güzel hadisi tekrardan bizlere hatırlattığından ötürü. O halde sen hazırsan ben seni hemen Elif ablana aktarayım. Elif ablan da sana sorunu aktarsın kardeşim. Ne diyorsun?
1: Olur.
0: Peki.
2: Mizgin.
1: Efendim.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Uzun zamandır bizleri aramıyordun. Özlemişiz sesini.

0: Ben biraz rahatsızım.
1: Öyle mi? Çok geçmiş olsun kardeşim. Rabbim şifa versin.
0: Amin.
1: Hazırsın. Evet, dinliyorum.
0: Ben bir ameliyat geçirdiğim için size arıyorum.
1: Öyle mi kardeşim? Çok çok geçmiş olsun. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin. Umarım atlatmışsındır.
0: İnşallah atlatacağım.
1: İnşallah bizler senin için dua edeceğiz. Şu an bizleri dinleyen tüm kardeşlerimiz de sana dua ederse eminim ki sapasağlam olursun.
0: İnşallah.
1: Hazırsan hemen sorunu aktarayım kardeşim.
0: Hazırım.
1: Yüce Allah tüm varlıkların rızkını veren, topraktaki karıncadan, denizin derinliklerindeki balıklara kadar tüm canlıların karnını doyurandır. Yukarıdaki ifadede Allah'ın hangi ismi açıklanmaktadır? A. Er-Rahim, B. El-Vedud, C. El-Musavvi, D. Er-Rezzak.
0: El-Rezzak.
1: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de o güzel ismini Kur'an'ımıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
0: Sizlere, akrabalarımı, anneme, babama, aileme, kulüksündeki tüm insanlara.
1: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bu kadar mı?
0: Evet.
1: Hem bizlere gönderdiğin selamlardan dolayı hem de Filistin'deki kardeşlerimizi unutmadığın için sana teşekkür ediyoruz. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak.
0: Biz Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet ol kardeşim.

0: Evet değerli kıymetli kardeşlerim, Üzgün kardeşimiz de uğurladı. Şu an hatta Azra kardeşimiz var. Azra kardeşimize sorusunu soracakken hattan düştü kardeşimiz. Şu an ise bizlere ulaştı. Hemen kardeşimize de sorusunu aktaralım. Alo Azra.
1: Alo.
0: Sesimiz geliyor mu kardeşim?
1: Evet geliyor.
0: Peki. O halde uzatmayacağım. Seni direkt Elif ablana yönlendireceğim. Elif ablan sana sorunu aktarsın miniğim, olur mu?
1: Olur.
0: Peki.
2: Hemen soruyorum kardeşim. İslam dinini kabul etmenin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hacca gitmek. B. Namaz kılmak. C. Zekat vermek. D. Kelime-i şehadet.
0: Getirmek.
1: Kelime-i şehadet.
2: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de o güzel ismini kuramıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin var mı kardeşim?
1: Sizlere, sizdeki kardeşlerimize, aileme, akrabalarıma.
0: Peki, çok teşekkür ederiz kardeşim. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi unutmadığından ötürü. Ne diyoruz? Geçen zaman zarfı kardeşlerimizi unutmaya yetmeyecek. Unutmayacağız, unutturmayacağız inşallah, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak kardeşim.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, hemen WhatsApp hattımızdan gelen yanıtlara göz gezdirelim. Bir diğer mesajımız Nusaybin'den gelmiş. Mardin Nusaybin'den Rabia kardeşimiz bizlere ulaşmış. Rabia Bozkurt. Rabia kardeşimi de tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Ve Batman'dan Mardin'e kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Bir diğer kardeşimiz de Diyarbakır'dan bizlere ulaşmış. Diyarbakır'dan Kerem Genç kardeşimiz bizlere ulaşmış. Hayırlı yayınlar demişler. Çok teşekkür ederiz. Size de hayırlı günler. Selamünaleyküm demişler bu arada. Ve aleykümselam. Kerem kardeşimi de tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 11.48 göstermekte ve ilk yarımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Reklamların ardından ikinci yarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi reklamlar efendim.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234. İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı Karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi Ali Nazlı Apartmanı 6 Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: 159 nolu hattımızdan bizlere ulaşabilirler. Tüm değerli miniklerimin aramalarını ve mesajlarını bekliyorum. Evet değerli kardeşlerim, hatta bir kardeşimiz var. Hemen onu alalım. Alo. Sesimi alabiliyor musun kardeşim?
9: Alo.
8: Programımıza hoş geldin kardeşim.
9: Hoş bulduk.
8: İsmini öğrenebilir miyiz?
9: Firdevs Özgün.
8: Firdevs Özgün. Firdevs nasılsın?
10: Firdevs, sana bir soru sorabilir miyim? Alo.
9: Alo.
10: Kardeşim, bizleri radyodan mı dinliyorsun yoksa hoparlörü mü açıp bizleri dinliyorsun?
9: Evet.
10: Bizleri radyodan dinleme kardeşim. Sadece telefondan dinle. Çünkü ses radyoya biraz geç ulaşıyor. Ve bu şekilde sağlıklı iletişim kuramıyoruz. Rica etsem bizleri telefondan dinler misin?
9: Tamam.
10: Tamam kardeşim. Teşekkür ederiz.
8: Evet kardeşim, nasılsın diye sormuştum Firdevs.
9: İyiyim.
8: Çok şükür, sen sordun. Çok daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Bizleri nereden arıyorsun Firdevs? Firdevs, bizleri telefondan dinlesen çok daha iyi olur.
9: Mardin'den.
8: Mardin'den arıyorsun. Çok güzel kardeşim. Peki kaç yaşındasın?
9: 10.
8: 10 yaşındasın. Okula gidiyor musun Firdevs?
9: Evet.
8: Çok güzel. Peki nasıl gidiyor okul?
9: Tam sesinizi duyamıyorum.
8: Sesimi duyamıyor musun şu an?

0: Firdevs.
1: Efendim.
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Evet.
0: Hemen sorunu aktarıyorum o halde. Allah'ın güzel isimlerinden biri olan ve Allah'ın bir ve tek olduğu anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Er-Rahman, B. Er-Rahim, C. El-Ehad.
1: Er-Rahim.
0: İstersen sorunu tekrar sorayım. İyice bir düşün, tamam mı?
1: Tamam.
0: Allah'ın güzel isimlerinden biri olan ve Allah'ın bir ve tek olduğu anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Er-Rahman, B. Er-Rahim, C. El-Ehad.
1: Er-Rahim.
2: Hayır kardeşim, Er-Rahim Allah'ın diğer dünyada sadece Müslümanlara şefaat etmesidir, merhamet göstermesidir. Birazcık daha düşün. Tek Arapça kökenli bir kelime. Arapçada bir anlamına geliyor. Sen Arapça saymayı biliyor musun?
1: Evet.
2: O halde düşün kardeşim, hangisi olabilir sence? Şıkların evet, şu şekildeydi.
1: Bir daha alabilir miyim?
2: Şıkların Er-Rahman, Er-Rahim ve El-Ahad.
1: El-Ahad mı?
2: Evet. Tebrik ediyor ve senin de ismini kuraya dahil ediyoruz kardeşim.
0: Son olarak selam göndermek istediğin birileri varsa hemen dinliyoruz kardeşim.
1: Üstündeki kardeşlerime, bütün akrabalarıma, bütün Müslümanlara ve size.
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Hem bizleri hem de Filistin'deki kardeşlerimizi unutmadığın için. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok cici bak. Allah'a emanet ol kardeşim.
1: Kardeşine verebilir miyim?
0: Tabii ki. Hemen ona da verebilirsin.
1: Alo.
0: Alo, programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyiz?
1: Hamza Özgün.
0: Hamza Özgün, değil mi?
1: Evet.
0: Hamza nasılsın?
1: İyiyim.
0: Rabbim çok daha iyi etsin. Peki kaç yaşındasın?
1: 6,5.
0: 6,5 yaşındasın. Maşallah kardeşime, miniciksin. Peki okula gidiyor musun Hamza? Anaokulu veya ilkokul?
1: İlkokul 1. sınıf.
0: 1. sınıfa gidiyorsun. Peki okul nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor.
0: İyi mi?
2: Yazmayı ve okumayı öğrendin mi?
1: Efendim?
2: Yazmayı ve okumayı öğrendin mi?
1: Evet.
2: Harflerin hepsini öğrendin o halde.
1: Efendim?
2: Harflerin hepsini öğrendin mi?
1: Evet.
2: Çok sevindim kardeşim.
0: Peki Hamza, başka neler yapıyorsun mesela? Okula gidiyorsun. Okuldan sonra neler yapıyorsun? Bizlere anlatmak ister misin?
1: Okuldan sonra eve gidiyorum.
0: Evet.
1: Oyun oynuyorum, ödevlerimi yapıyorum.
0: Çok güzel. Peki annene de yardım ediyor musun?
1: Evet.
0: Maşallah kardeşime.
2: Peki yaramazlık da yapıyor musun? Nedense ben senin sesinden birazcık yaramaz çocuk sesi aldım.
1: Biraz.
0: Ne güzel kardeşimiz kendini de biliyor. Peki Hamza, programımız için bir şeyler hazırladın mı?
1: Fatiha suresini hazırladım.
0: Öyle mi? O halde senden güzel bir Fatiha suresi dinleyelim.
1: İsmim arama reyim, aşamı övlevlerim, arama reyim, aküm dini yeken abudu ve yeken ıstayın, ihsan asana tanrı sakın, öğretene dini usarayım, verim abu ve rehim ve tanım, amin.
2: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun. Peki namaz kılıyor musun Hamza?
1: Evet.
2: Çok sevindim. Ondan ötürü böyle tıkır tıkır hemencecik okuyabiliyorsun Fatiha suresini. Öyle değil mi?
1: Evet.
2: Çok sevindim kardeşim. Hazırsan Hamza, sana sorunu aktarayım.
1: Olur.
2: Sorun şu şekilde kardeşim. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? A. Cebrail, B. İsrafil, C. Kiramen Katibin, D. Azrail.
1: D.
2: Tekrardan alabilir miyim?
1: D.
2: Tebrik ediyorum ve senin de ismini kuraya dahil ediyorum Hamza. Son olarak göndermek istediğin, selam göndermek ister misin? Ya da bizlere aktarmak istediğin bir şeyler varsa seni dinliyoruz.
1: Bütün Müslümanlara, size, Filistin'deki kardeşlerime, bir de bütün akrabalarıma, bütün kuzenlerime.
2: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim. hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi de unutmadığından ötürü. Allah'a emanet ol, kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Görüşürüz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler. Firdevs ve Hamza Özgün kardeşlerimizi de uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur diye sormuştuk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Enes bin Malik 8 yaşında. B. Hazreti Ali 10 yaşında. C. Ammar bin Yasir 12 yaşında. D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552-754-7172 nolu WhatsApp numaramızı isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bizlere ulaşabilirler. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz daha var. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen onu almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Elif Behzat Şimşek.
0: Nasılsın Elif?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Hamdolsun. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha da iyi olduk. Elif kaç yaşındaydın öğrenebilir miyim?
1: 9.
0: 9 yaşındasın. Gülbahar'ın kardeşisin o halde.
1: Evet.
0: Bizleri ailecek dinliyorsunuz.
1: Evet.
0: Programımızı beğeniyor musunuz peki?
1: Çok beğeniyorum.
0: Sizin katılımlarınız da bizleri çok mutlu ediyor kardeşim. Allah razı olsun o halde. Evet Elif, sana sadece şu soruyu sorayım. Bu hafta Allah rızasını kazanmak için neler yaptın? Bizleri biraz aktarır mısın?
1: Namaz kıldım. Kur'an okudum.
0: Evet. Annene yardım etmedin mi?
1: Ettim.
0: Ya da ablana yardım etmedin mi?
1: Ettim.
0: O halde kardeşim çok sevindim. Allah razı olsun. Rabbim senden, hatta cümlemizden razı olsun inşallah. Evet, Elif Zehra programımız için peki bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Evet.
0: Ne hazırladın öğrenebilir miyim?
1: İhlas Suresi.
0: İhlas Suresi. Anlamı da var mı yoksa?
1: Anlamı yok.
0: Peki. Bir dahaki programda anlamını da istiyoruz ona göre. Olur mu?
1: Tamam.
0: Peki kardeşim, o halde seni dinliyoruz.
1: Kulullah ehed Allah semet ya mirid ve mirid ve la mikullehi kuvven ehed.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde Elif hazırsan ben de seni direkt Elif ablana yönlendireyim. Hemen sorunu sana aktarsın. Ne dersin?
1: Hazırım.
0: Peki.
2: O halde hemen soruyorum kardeşim. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümleye ne ad verilir? A. Cüz. B. Ayet. C. Sure. D. Hizb. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümleye biz ne diyoruz Elif Zehra?
1: Ayet.
2: Tebrik ederim. Çok güzel bir şekilde cevap verdin. Senin de ismini Kur'an'ımıza dahil ediyoruz. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Var.
0: O halde seni dinliyoruz. Lakin sana bir haber vereyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an kuzenin de yanımızda, biliyor musun? Zehra kuzenin. O da sana selamlarını iletiyor.
1: Aleyküm selam.
0: Evet, o halde seni dinliyoruz Elif Zehra.
1: Ailem, akrabalarıma, sizlere, tüm Filistinli kardeşlerime, Müslümanlara, mücahitlere.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi unutmadığından ötürü. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Olur.
0: Görüşürüz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler. Elif Zehra kardeşimizi uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var. Daha fazla onu bekletmeden hemen almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Hamza Seyit Şimşek.
0: Hamza Seyit Şimşek. Nasılsın Hamza?
1: İyi. Teşekkür.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha da iyi oldun. Hamza kaç yaşındaydın, öğrenebilir miyim?
1: 6
0: yaşındasın. Peki Elif Zehra'nın kardeşi misin?
1: Evet.
0: Ya çok sevindim kardeşim. O halde sizler bizi ailecek dinliyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki. Kuzenin burada. Şu an kuzenin de selamlarını sana iletiyor. Şu an kuzeninle beraber seni dinliyoruz.
1: Ben.
0: Peki Hamza kaç yaşındaydın?
1: 6
0: yaşındasın. Okula gidiyor musun?
1: Hayır.
0: Okula gitmiyorsun. Peki gün içinde neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın Hamza?
1: Yaşam yapıyorum. Uçak yapıyorum.
0: Evet.
1: Yamaç yiyorum.
0: Evet.
1: Anneme şey yapıyorum. İş.
0: Annene iş yapıyorsun. Yani annene yardım ediyorsun, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Evet kardeşim. Bence sen anneni sinirlendiriyorsun da. Yaramazlık da yapıyorsundur şimdi.
1: Evet.
0: Peki. Peki kardeşim. O halde hem yardım ediyorsun hem de yaramazlık yapıyorsun, öyle değil mi? Dengeyi evet. Kurmuşsun. Çok sevindim kardeşim. Peki Hamza, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Evet.
0: Ne hazırlığını öğrenebilir miyim?
1: Bir hadis.
0: Bir hadis. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim.
1: Temizlik imandandır.
0: Temizlik imandandır. Evet kardeşim, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu güzel hadisi hem bizlere aktarıp hem de hatırlattığından ötürü. Allah razı olsun diyoruz. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi, ne dersin?
1: Evet.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Evet.
0: Peki kardeşim.

0: Hamza.
1: Efendim.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: O halde seni kuzenine aktarıyoruz. Kuzenin de sana sorunu aktarsın.
2: Alo Hamza.
1: Alo.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Sorunu yöneltiyorum.
1: Tamam.
2: Allah'a inanan ve iyi işler yapanlara iyiliklerinin karşılığının en güzel şekilde verileceği yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Cennet. B. Sırat. C. Mizan.
1: Cennet.
0: Tebrik ediyoruz ve senin de ismini kuraya dahil ediyoruz Hamza. Son olarak bize aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet.
0: O halde seni dinliyoruz.
1: Ailemi, akrabalarımı, hiç dinleyene sizlere bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim bizler de. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi de unutmadığından ötürü Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Evet.
0: Görüşürüz. Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 12.17 göstermekte. Batman ilimiz için öğle ezanı vakti. Hamza kardeşimizle uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp hattımızdan gelen yanıtlara göz gezdirelim. Bir diğer kardeşimiz Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Eslem Yalçın kardeşimiz bizlere ulaşmış. Abla sizleri keyifle dinliyoruz, sizi çok seviyoruz demişler. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun diyoruz bizler de. Bizler de sizleri çok seviyoruz ve katılımlarınız bizleri çok mutlu ediyor. Ve Eslem kardeşimi tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Mardin'den bizlere ulaşmış. Mardin'den Hıdır Çelik kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hıdır kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve ismini kuraya dahil ediyoruz. Mardin'e de kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz efendim. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Ahmet Şahin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar dilemişler. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı günler. Ahmet kardeşim de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Firdevs Özgün kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Firdevs seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Bir diğer mesajımız da Kastamonu'dan gelmiş. Kastamonu Devrekani'den Nurullah Aslım kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Nurullah seni de tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Eslim Kantar kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Eslim seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin.

Evet değerli kıymetli dinleyenler. Bir diğer mesajımız tekrardan Kastamonu'dan gelmiş. Kastamonu'dan Zeynep ve Şüeda Aslım kardeşler bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. Zeynep ve Şüeda kardeşleri de tebrik ediyor. İsimlerini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişler. Bir diğer mesajımız da Diyarbakır'dan gelmiş. Diyarbakır'dan Asaf Can kardeşimiz bizlere ulaşmış. Ve Asaf kardeşimize sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyoruz.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 12.21 göstermekte. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerlemiş bulunmaktayız. Hemen bir hatırlatmada bulunalım. Diyarbakır Çağrı FM'le ortak yayındayız. Aktarmadığımız birkaç mesajımız var. Hemen onu da sizlere aktaralım. Bir diğer mesajımız Batman'dan gelmiş. Batman'dan Muhammed Ferhan Gültekin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Muhammed seni de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişsin kardeşim. Bir diğer kardeşimiz de tekrardan Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Muhammed Ayaz Karakuş kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hayırlı programlar dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Sizlere de hayırlı günler. Ve Muhammed Ayaz kardeşimi de tebrik ediyor. İsmini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, tam WhatsApp sorumuzun cevabını açıklayacakken bir kardeşimiz bizlere ulaştı. Selamünaleyküm abla demişler. Soruyu tekrar eder misiniz diye sormuşlar ve aleyküm esselam. Bugün galiba biraz programımızı kaçırmışlar. O halde hemen WhatsApp sorumuzu tekrardan aktaralım. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur diye sormuştuk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Enes bin Malik 8 yaşında. B. Hazreti Ali 10 yaşında. C. Ammar bin Yasir 12 yaşında. D. Hazreti Ayşe 9 yaşında. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552-754-7172 nolu WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Programımızı geç açıp kaçıran kardeşimize sorumuza doğru yanıt verdi. Mehmet Ali Gültekin kardeşim de tebrik edip ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişler. O halde hemen WhatsApp sorumuzun doğru yanıtını sizlere aktaralım. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. İlk Müslüman çocuk kimdir ve kaç yaşında Müslüman olmuştur diye sormuştuk. Doğru şıkkımız Hazreti Ali 10 yaşında cevabıydı. Bilen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum ve hepsinin ismini kuraya dahil ettik efendim. Şimdi ise sizleri güzel bir eserle baş başa bırakmak istiyoruz. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirleyip sizlere aktaracağız inşallah.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

0: kalemini kur. Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 12.30 göstermekte ve bugün de biz ayrılan sürenin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirledik. Ve bu haftanın nasiplisi Elif Zehra Şimşek kardeşimiz oldu. Kendisini canı gönülden tebrik ediyoruz ve sponsorumuza yönlendiriyoruz. Hediyelerini sponsorumuzdan alabilirler. Lakin bu hafta içerisinde almaları çok daha iyi olacaktır. Evet değerli kıymetli dinleyenler, katılımda bulunan tüm miniklerimizi tekrardan canı gönülden tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Bir başka Cennetin Çocukları programında tekrardan görüşmek duasıyla hepinizi yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı.

Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattab oğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikar'ı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor. Ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır, hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar, semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor.

Ey dünyadan habersiz kalp, bedenle ruh darılır. Birçok bilek bir olsa da bir büküşte kırılır mı? Karanlığın kollarına özgürlükten sorulur mu? Hainkinder yarasalar bir şafağa durulur mu? Habir gibi

değil, doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43.00.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk. çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Çağrı FM Haber.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, dünya susuyor. Mezar kent Gazze kan ağlamaya devam ediyor. Soykırımcı Siyonistler abluk altındaki Gazze'de 5 Filistinli daha şehit etti. 15 kişi yaraladı. Böylelikle Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 72.736'ya yükseldi.
12: Abluk altındaki Gazze şeridinde ateşkes adı altında soykırım saldırıları sürerken garantör ve uluslararası kurumların yaptırımlardan kaçınması Siyonist işgalcileri cesaretlendiriyor. İşgal ordusu yine Gazze'nin farklı sivil bölgelerine kara ve hava saldırıları düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son saldırılarda biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 850 sivilin şehit olduğunu, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
11: Hamas liderlerinden Halil el-Hayye ile Halit Meşal, Siyonist rejimin saldırısında şehit olan Azzam el-Hayye için düzenlenen taziye programında dikkat çeken mesajlar verdi. İki isim de Gazze'nin fedakarlıklarının ümmetin sorumluluğunu büyüttüğünü vurgularken direnişten geri adım atılmayacağını belirtti.
12: Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El-Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, "Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir," ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşal ise, Gazze'nin Aksa tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil el-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin el-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil, tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu.
11: İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan tehcir endişe verici boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinli'nin Siyonist işgal rejiminin saldırı, baskın ve yıkımları nedeniyle yerinden edildiğini açıkladı.
12: Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Hak, paylaştığı raporla Batı Şeria'da yaşanan zorla yerinden edilme vakalarının korkunç boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporlarını paylaşan Hak, Mayıs'ın ilk haftasında Siyonistlerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti. Hak, geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi ifadesini kullandı. Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde saldırı, baskın, alıkoyma, yıkım, zorla yerinden etme politikası, bölgede yaşananların yalnızca operasyon değil, sistematik bir ilhak planının parçası olduğunu gösteriyor. ırkçı Siyonist işgal rejiminin sözde Maliye ve Ulusal Güvenlik Bakanları Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki işgalin büyütülmesi için, Filistinlilere yönelik baskının artırılması için savaş suçlusu Netanyahu'ya çağrı yapmıştı. Netanyahu ise, geçmiş yıllarda Ürdün Vadisi başta olmak üzere Batı Şeria'nın geniş bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunmuş, işgal altındaki bölgelerde işgal birimlerinin genişletileceğini açıklamıştı.
11: İşgal rejiminin Lübnan'da ateşkese rağmen saldırıları sürüyor. Öte yandan Hizbullah da Siyonistlere karşılık vererek işgalci askerlerin toplanma yerlerini ve araçlarını hedef almaya devam ediyor.
12: Lübnan Hizbullah'ı güneyde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir bölgeye hedef alan bir operasyonun görüntülerini yayınladı. Hizbullah, güney Lübnan'daki Deyre Siryan kasabasının Hallat el Raj bölgesinin dış mahallelerinde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir alana füze saldırısı düzenledi. Hizbullah, askeri medyasının yayımladığı başka bir görüntüde de Lübnan'ın güneyindeki El Bayyada kasabasında işgalci Siyonist askerlerin toplandığı bir yere topçu ateşiyle operasyon düzenlendiği görüldü. Hizbullah, işgal kuvvetlerinin ateşkesi ihlal etmesine ve devam eden saldırılarına karşılık verdi. Hizbullah, Atşit al-Kusayr ile Deir Siryan kasabaları arasında yeni inşa edilen bir yolda işgal ordusuna bağlı bir birliğe ani saldırı düzenlediğini ve teyit edilmiş kayıplar verdirdiğini duyurdu. Ayrıca Deir-i Siryan kasabasındaki Hallat el-Raj'da bulunan bir işgal askeri aracı da ani bir operasyonla hedef alınarak isabetli bir atış gerçekleştirildi. Hizbullah savaşçıları, Deir-i Siryan kasabasının dışındaki nehir yatağında toplanan işgal ordusu askerlerini de güdümlü bir füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Direnişçiler ayrıca Deir-i Siryan kasabasının dışındaki nehir kenarında bulunan bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak tam isabet vurdu. Hizbullah yaptığı son açıklamada Hiyam şehrindeki işgal araçları ve askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladığını, ayrıca Bayada kasabasında işgal ordusuna ait bir D-9 buldozeri hedef alarak doğrudan isabet sağladığını duyurdu.
11: Değerli izleyenler, öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. Emperyalist ABD, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyor. Ateşkesi ihlal eden ABD donanması 2 İran petrol tankerini vurdu. Tahran yönetimi Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta ABD'nin Fars ve Hürmüz'deki askeri eylemlerinin sonuçlarının felakete yol açacağı konusunda uyardı.
12: ABD yönetimi İran'la yaptığı ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Amerika Merkez Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki İran limanına ilerleyen iki tankerin, George Bush uçak gemisinden havalanan bir F-18'den atılan hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada İran bayraklı Hasna adlı petrol tankerinin de çarşamba günü vurulduğu ifade edildi. Boş tankerin dümen bölümünün F-18 saldırısında makineli top ateşiyle tahrip edildiği kaydedildi. Askeri bir kaynak, Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tankerlere yönelik düşmanca saldırının ardından İran Deniz Kuvvetleri'nin ateşkes ihlaline ve ABD terörizmine karşılık verildiğini belirtti. Kaynak, bir süre ateş teatisinden sonra şu anda çatışmaların durduğunu ve ortamın sakin olduğunu söyledi. Amerikalıların yeniden Fars Körfezi'ne girmeye kalkışmaları halinde kesin bir karşılık verileceğini kaydeden askeri kaynak, bölgede bu tür çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin hala mevcut olduğuna dikkat çekti. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani ise ABD saldırganlığını Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupla şikayet etti. İrevani mektupta, ABD'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri eylemlerinin devamının sonuçları felaket olabilir, bölgenin çok ötesine yayılabilir ve uluslararası barışla güvenliği zayıflatabilir. Bunun tam sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır ifadeleriyle uyardı.
11: Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda yeni dönemi başlatıyor. İran'da yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi gemi geçişlerine izin verilmesi şartlarından biri olarak eksiksiz belge isteyecek. Bu belge gemi sahipleri, işletmecileri ve mürettebatı hakkında bilgi verilmesini sağlayacak 40'tan fazla maddeden oluşuyor.
12: Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, boğazdan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin, İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı.
11: ABD merkezli haber alma teşkilatı CIA'den Trump'a kötü haber. CIA, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan ABD'nin deniz ablukasına en az 3-4 ay dayanabileceğine ilişkin Trump'a rapor sundu. Analizde ayrıca İran'ın mevcut savaş kapasitesini büyük ölçüde koruduğu belirtildi.
12: ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildi belirtildi.
11: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine daha el koydu. İran Deniz Kuvvetleri, ülkenin petrol ihracatını sabote ettiği gerekçesiyle Ocean Koi isimli petrol tankerine operasyon düzenleyerek gemiye el koydu.
12: Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor.
11: Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebiullah Mücahit, ülkeleri büyük güçleri dikkate almadan bağımsız hareket etmeye ve Kabil yönetimiyle iyi ilişkiler kurmaya çağırdı. Mücahit, ayrıca bazı ülke istihbaratlarının İslam Emirliği hakkında dünya ülkelerine asılsız propagandalar aktardığını belirtti.
12: Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin iktidara gelmesinin üzerinden 4 yıla aşkın süre geçmesine rağmen şimdiye kadar yalnızca Rusya, Afganistan İslam Emirliği yönetimini resmen tanıdı. Diğer ülkelerin henüz Afganistan'la resmi ilişki kurmaya hazır olmadığını belirten İslam Emirliği sözcüsü Zebihullah Mücahit, ülkelerin büyük güçlerin baskısını dikkate almadan Afganistan'la ilişkilerini bağımsız şekilde geliştirmesi gerektiğini belirtti. Diğer ülkelerin Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Mücahit, ülkelerin de hesaplamalarında ve kararlarında bağımsız olmalarını, Afganistan'la iyi ilişkiler kurmaya karar vermelerini istiyoruz dedi. Mücahit, bazı ülkelerin istihbarat kurumlarının Afganistan'ın güvenliği konusunda bölge ülkeleri ve dünyaya yanlış bilgiler aktardığını ifade etti. Herhangi bir ülkenin adını vermeyen Mücahit, söz konusu bilgilerin kendilerinin yeniden yönetime gelmesinden önceki döneme ait olduğuna vurgu yaptı. İslam Emirliği temsilcilerinin bölgesel ve uluslararası toplantılara katılmasının önemine değinen Mücahit, bu tür temasların güvenlik konusundaki endişelere yanıt verilmesine ve asılsız propagandaların reddedilmesine katkı sağladığını söyledi. İslam Emirliği yönetimi son dönemde Orta Asya, Rusya, Çin ve bazı bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını artırmaya çalışırken, Batılı ülkelerse kadın hakları, kapsayıcı yönetim ve güvenlik konuları gibi bahanelerle resmi tanımadan kaçınıyor.
11: Değerli izleyenler, iç gündeme dair haberlerle devam ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade verdi. Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çeken detaylardan biri, kurultay öncesinde Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit para teslim ettiğini söylemesi oldu. Yalım'ın çarpıcı iddialarının ayrıntıları haberimizde.
12: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Yalım'ın ifadesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ve iddialar ortaya çıktı. 2023 CHP kurultayı öncesi CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım, 200 bin lirayı Manisa'daki evinin yakınında poşet içerisinde bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özgür Özel'in Demirkan adlı arkadaşına teslim ettiğini belirtti. Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüşmeler yaptığını ve destek çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Yalım, Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini aktardı. Özel'in talebi üzerine bayiden bir aracı babası adına ayırttığını savunan Yalım, fiyat farkı olan 180 bin lirayı kendi hesabından ödedim. Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim ve kendisine de bir saat hediye ettim dedi. Yalım, belediyeye ait bir araç için yaklaşık 25 bin euro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği araç içinse yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını ifade etti. Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Uşak sporlu futbolcuların ödemeleriyle ilgiliydi. 24 futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını söyleyen Yalım, ayrıca Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlattı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 27 Mart'ta tutuklanmış, sonrasında CHP yönetimi kendisini partiden ihraç etmişti.
11: Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaklardaki başıboş hayvanların barınaklara alınma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmaların ülke genelinde %80 seviyesine ulaştığını belirten Çiftçi, görevini ihmal eden yere yönetimlere yönelik idari yaptırım mesaj verdi. Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibariyle nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu.
13: iklim değişikliği, kuraklık.
12: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayın programında başıboş hayvanlara yönelik yürütülen operasyonel süreç ve yasal yükümlülükler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibarıyla nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu. Başıboş, sahipsiz hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan çiftçi, gelinen aşamayı şu sözlerle özetledi. Şu an itibarıyla Türkiye genelindeki çalışmalarımızda %80 seviyesine ulaştık. Hedefimiz Eylül veya en geç Ekim ayı içerisinde bu süreci tamamen bitirerek sahipsiz hayvan sorununu çözüme kavuşturmaktır. Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliği döneminde uygulanan modele dikkat çekerek benzer bir disiplinin tüm ülkede hakim olması gerektiğini belirtti. Nüfusu 25 bini aşan tüm belediyelerin barınak kurma zorunluluğu olduğunu hatırlatan bakan, Erzurum'da ısrarlı takibimizle sokaklarda sahipsiz hayvan bırakmadık, hepsini modern barınaklara aldık. Bu başarıyı genele yaymakta kararlıyız dedi. Yerel yönetimlerin yasal sorumluluklarına vurgu yapan Bakan Çiftçi, sürecin belediyeler tarafından aksatılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Yasanın barınak inşası ve rehabilitasyon için 2028 yılına kadar süre tanıdığını, ancak durumun aciliyet arz ettiğini belirten çiftçi, görevini yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya toplama sürecini yavaşlatan belediyelere yönelik ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi. Bakanlık, 2028 beklentisi yerine sorunun 2026 yılı içerisinde çözülmesini öncelik olarak belirledi.
11: Meclis Genel Kurulu'nda faiz site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi. Düzenlemeyle yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilecek.
12: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri TAPU ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek.
11: Değerli izleyenler, dün Tokat ve Sivas, bugün Kastamonu. Kastamonu'nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapışan ve Kırım Kongo kanamalı ateşi teşhisi konulan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
12: Bahar aylarıyla birlikte Kırım Kongo kanamalı ateş vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu'nun Dada ilçesine bağlı Korçuaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a tekrar geri döndü. İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun bağlı Koççuaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan, geçen haftalarda Tokat ve Sivas'ta da Kırım-Kongo kanamalı ateş vakaları kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı.
11: Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Kristin Landmeier, hanta virüsünün enfekte kişiler için tehlikeli olduğunu ancak genel nüfus açısından riskin kesinlikle düşük seviyede olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını duyurdu.
14: Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, hantavirüsle ilgili kamuoyunda oluşan endişelere dair açıklamalarda bulundu. Lindmeier, virüsün COVID-19 gibi hızlı yayılmadığını ve genel nüfus için riskin düşük olduğunu söyledi. Açıklama, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden MV Hondus isimli gemide bazı yolcularda hantavirüs tespit edilmesinin ardından geldi. Lindmeier, temas takibi çalışmalarının etkili şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. Hantavirüsün sadece enfekte kişiler için ciddi risk oluşturduğunu belirten Lindmeier, genel toplum açısından büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti. Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerin dışkı, idrar ve salyasıyla bulaştığı biliniyor. Virüs, bu maddelerin karıştığı havanın solunmasıyla insanlara geçebiliyor. Uzmanlar hastalığın ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi belirtilerle başladığını belirtiyor. İlerleyen vakalarda solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve iç kanama gibi ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vakanın tespit edilmediğini duyurdu. Açıklamada vatandaşların yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate alması istendi. Bakanlık, bulaşıcı hastalıklara karşı tarama ve takip çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.
11: İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir bakım evinde yaşlılara şiddet uygulandığı iddiası tepki çekti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından 4 kişi gözaltına alınırken çevre esnafı da daha önce sık sık polis ekiplerinin bakım evine geldiğini ve içeriden çığlık sesleri duyduklarını söyledi.
14: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir yaşlı ve hasta bakım evinde ortaya çıkan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakım evinde yaşlılara kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine emniyet ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakım evinde görevli olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözler bakım evinin bulunduğu bölgedeki esnafın anlattıklarına çevrildi.
15: Hastaların bağırma sesleri geliyor. Çığlık atıyorlardı. Ama iddiaları hep biliyoruz yani. Şiddet oldu.
14: Kurumun yanında iş yeri bulunan esnaf daha önce de benzer olaylardan şüphelendiklerini ifade etti.
16: Acıyla inlemeleri sesleri geliyordu yani. Ortada bir şey olduğu vardı yani. Ne bileyim, iddialara karşı bir işkence ya da zulüm varmış gibi böyle bir hava vardı zaten de bu olayın basına yansıması da herhalde son budur bu şeyden sonra, bu hadiseden sonra. İşkence yapıyorlar yani, din söz dinlemeyince ittiriyor, vuruyor, kalkıyor yani, ne bileyim yani, bu gibi şeyler yani.
14: İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi.
12: Kamuoyu ise yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.
11: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk sürücünün araçta bulunmadığı sırada boş otobüse girdi. Bir süre sonra araca dönen şoför hareket halindeyken çocuğu fark etti. Durumu yetkililere bildiren şoför çocuğun ailesine ulaşılmasını sağladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
12: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Karadeniz Ereğli Alaplı seferini yapan halk otobüsünde akıl almaz bir olay yaşandı. Durağa yanaşan şoför Ramazan Çimen araçtan inerek ekmek almak için uzaklaştı. O sırada açık kalan otobüsün kapısından 2 yaşındaki kız çocuğu emekleyerek araca girdi. Aracına geri dönen şoför Ramazan Çimen yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra trafik ışıklarında durduğu sırada otobüsün arka kısmından gelen ağlama sesini duydu.
17: Oluyor ya. Çalışıyor mu Rusya? Ne oldu kızım, gel. Gel kızım, gel buraya gel. Şişeyim, gel.
12: Otobüsü kontrol eden sürücü arka koltukta tek başına ağlayan küçük çocuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çocuğu güvenli alana alan şoför durumu otobüs yetkililerine bildirdi. Alaplı Garaj Amirliği tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çocuğun ailesine ulaşıldığını belirledi. Polisin çalışması sonucunda 2 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi. Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Ramazan Çimen, çocuğu ağlama sesi sayesinde fark ettiğini söyledi.
17: Büyük ihtimal buradan binmiş arabaya kapısı açıkken. 2 yaşında bir çocuk. Neyse ondan sonra polis aradı. Ailesi de bu arada yarım saat sonra falan zabıtaya gitmiş. Zabıtayla polis anlaşınca ailesi oraya çocuğu almaya geldi. Ama ben şunu söylüyorum Erdut abi. Ya böyle bir şey yok. Ya 2 yaşındaki bir çocuk nasıl bırakılır? Elinden bırakıyorsun, oradan arabaya sürünerek biniyor önünden. Eğer o çocuğu ben hani ağlamasa, evin önüne arabayı çeksem, bu çocuk sabaha kadar bu arabanın içinde ne yapardı? Allah razı olsun. Yani böyle bir anne baba olamaz yani. Gerçekten olamaz.

0: Değerli izleyenler, Hindistan'da kafasına pala saplanan gencin hastanede tedavisi için beklerken telefon kullanmaya devam ettiği görüldü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
1: Hindistan'da ilginç görüntüler. Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir genç palalı saldırıya uğradı. Başına pala saplanan genç hastaneye başvurdu. Travma servisinde bekleyen gencin başının sol tarafındaki dev palaya rağmen hiçbir şey olmamış gibi telefon kullanmaya devam ettiği anlar görenleri şaşkına çevirdi. Gencin sakince tedavi olmayı beklediği anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Sağlık personeli ilk değerlendirmelere göre gencin belirgin bir nörolojik bozukluk göstermediğini belirtti. Palanın gencin kafatasını deldiği ve yaklaşık 4 santimetre kadar içeri girdiği öğrenildi. Gencin başındaki pala daha sonra ameliyatla çıkarıldı.
0: Değerli izleyenler, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktardık. Bülteni noktalıyoruz. Tekrar görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı.

İlim denizinden damla damla. Gençler, yönünüzü ahirete çevirin. Ahireti çokça isteyin. Biz ahireti isteyenin ahiretle beraber dünyayı da elde ettiğini gördük. Ama dünyayı isteyenin dünyayla beraber ahireti elde ettiğini hiç görmedik. Hasan Basri rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
10: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

0: İlim denizinden damla damla. Konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Muhakkak ki en büyük yumuşak huyluluk, kişinin kendisini ilgilendirmeyen konularda susmasıdır. Konuşmaktan daha çok susmaya istekli olun. Kendinizi ilgilendirmeyen şeyler hakkında kesinlikle konuşmayın. Ebu Derda radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

herhangi bir kimse ödememek niyetiyle bir kimseden borç alırsa, o kişi kıyamette Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Namazın, bilhassa farz namazların fazileti büyüktür. Namazın fazileti, ehemmiyeti, kul için, kulluk için zaruri olduğu hakkındaki ayet-i kerimeler ve emri ilahiler yüzden çoktur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde, muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır. Bakara suresi 45. ayetinde, sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin buyuruluyor.

0: yeryüzündekilere merhamet edin ki gök ehli de size merhamet etsin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536-824-43-0.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532-690-0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532-295-9331. 0552-400-8782. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538-402-2928, 0530-621-5751. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539-617-0050, 0507-852-9234. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536-940-1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Perde Dünyası MK Collection, toptan perde satış noktası Diclekent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Diclekent Medya Kavşağı'nda. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması Allah'ın rızasına tabi olup öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmakla olur.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ali.

0: İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bazı kabirlere uğradı ve onlara dönerek şöyle buyurdu. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00. ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı Efendim.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Allah Resulü'nden mesajlar. Kişi yarın için ne gönderdiğine bir baksın. Allah'tan sakının. Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Allah Resulü'nden mesajlar.

Ey dünyadan habersiz kalp, bedenle ruh darılır. Birçok bilek bir olsa da bir büküşte kırılır mı? Karanlığın kollarına özgürlükten sorulur mu? Hain kinder yarasalar bir şafağa durulur mu? Habir gibi dar bir yer.

Doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Her güne bir dua.
1: Günahlarımı affet ya Halim, ya Alim, ya Kerim, ya Rahim. Beni dosdoğru yola hidayet et ya Rab, ya Samet, ya Hadi. Bana fazıl ve ihsanda bulun ya Bedi, ya Baki, ya Adıl, ya Hu, ya Erhamer Rahimin. Kur'an'daki ismi azam ve şu alem kitabının en büyük sırrı olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu güzel isimlerini bedenimdeki kalbime ve kabrimdeki ruhuma ismi azamın nurlarını akıtan pencereler eylemini niyaz ediyorum. Bu isimlerinin kabrimin tavanı ve hakikat güneşinin huzmelerini ruhuma akıtan pencereler olsun. Allah'ım, kıyamete kadar bu isimlerle dua eden ebedi bir dilimin olmasını temenni ediyorum. Allah'ım, dalalete uğratmaktan ve dalalete uğratılmaktan sana sığınırım.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
4: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi, Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı Efendim.

İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Sarışınların daha çok saçı vardır. Saç rengi, saçın gürlüğünü de etkiliyor. Ortalama bir insanın başında 100 bin saç kökü var ve her bir saç kökü insanın hayatı boyunca 20 ayrı saç üretebiliyor. Sarışınların ortalama 146 bin saç köküne karşılık siyah saçlıların 110 bin, kahverengi saçlıların 100 bin ve kızıl saçlıların 86 bin saç kökü var. El tırnakları, ayak tırnaklarından yaklaşık 4 kez daha hızlı uzuyor. El tırnaklarınızı daha sık kestiğinizi fark ettiyseniz, bunda bir yanlışlık yok. Açıkta bulunan tırnaklar daha hızlı uzuyor. Tırnakların ortalama uzama hızı ayda 2,5 milimetre kadar. İnsan saçının ömrü ortalama 3-7 yıl arası. Her gün çok miktarda saç kaybetmenize rağmen, herhangi bir saç telinin ömrü aslında oldukça uzun, tabii özellikle koparılmazsa. Aynı saç teli defalarca tıraş, boya vesaire gibi şeyler görecektir.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: Unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür.

0: Zaten ömürden yaşanmadık, 3-5 gün kaldı.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. İç organlarınızın büyük bir kısmını kaybetseniz dahi hayatta kalabilirsiniz. İnsan vücudu çok kırılgan gibi görünmesine karşılık mideniz, dalağınız, bir akciğeriniz veya böbreğiniz olmadan ya da karaciğerin %75'i, bağırsakların %80'i olmadan yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Tabii ki çok iyi hissetmeyebilirsiniz ama bu organların eksikliği sizi öldürmeyecektir. Böbrek üstü bezleri hayat boyunca sürekli küçülür. Böbrek üstü bezleri böbreklerin hemen üzerinde yer alır ve stres hormonları üretir. Kortizol ve adrenalin gibi. Gebeliğin 7. ayında bebeğin böbrek üstü bezleri ile böbrekleri aynı boyuttadır. Doğumdan önce biraz küçülen böbrek üstü bezleri yaşam boyu küçülmeye devam ederler. Öyle ki çok yaşlı insanlarda böbrek üstü bezleri görünemeyecek kadar küçüktür.

0: Biz özgür Filistin.
1: Allahu akbar ya din Muhammed. Allahu akbar tutsun el hak ya Rabbi. Ya Rabbi tutsun el İslam. Ya

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540-234-2021.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536-824-43-00. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536-940-1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538-402-2928, 0530-621-5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412-233-0406, 0531-593-5821. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532-295-9331, 0552-487-82.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
9: 0539 499 5086.
6: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
12: Çağrı FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 9 Mayıs Cumartesi. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Öne çıkan başlıklarımızdan bir kısmını ekranlarımıza yansıtırsak hemen akabinde bültene devam edeceğiz kıymetli izleyenler. Malumunuz Lübnan'da ne yazık ki kan durmuyor. ABD-İran savaş Hürmüz meselesi dünya kamuoyunu oyalarken Siyonist işgal rejimi Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Ateşkesin muhabbetini zaten yapan yok. Terör rejimi yine katliam yaptı. Tabii katliam sadece Lübnan'da değildi kıymetli izleyenler. Gazze'de de yine katliam vardı. Gazze yine şehit verdi. 5 kişi daha şehit oldu. Genel bilanço ağırlaşıyor. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız iç gündemden TOKİ ile ilgili. İlk evim, ilk arsam projesi vardı malumunuz. 4 yıl geçti. 4 yıl aradan sonra yeni yeni ön katılım bedelleri ve yer belirleme kurallarına ilişkin gelişmeler oldu. Oldu da 4 yıl öncesiyle bugün arasında bildiğiniz gibi ciddi mali farklar var. Bu konuyla ilgili Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç halkın mağduriyetine dair açıklamaları yaptı. Bültenimizde detaylandıracağız. Bir diğer başlığımız malumunuz başıboş köpek sorunuyla ilgili. Başıboş köpek meselesini açtığınız an bir kesim vaveyla koparmaya başlıyor. Ve meseleyi manipüle ederek olmayan iddialarla ajitasyon üretiyor. Van'da yine köpek saldırısı oldu. Eğer zamanında yetişilmeseydi bugün 11 yaşında bir çocuğun Allah muhafaza ölümünü konuşacaktık. İnsan canından daha önemli hiçbir şey yoktur efendim. İçişleri Bakanlığı'nın da bu minvalde bir açıklaması oldu. Yine bülten içerisinde onu da detaylandıracağız. Bültenimiz başlıyor. Siyonist terör rejimi ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son hava saldırılarında ikisi çocuk, üç kadın olmak üzere en az 10 kişi katledildi. Saldırılar sonrası düzenlenen cenaze merasiminde gözyaşı ve öfke hakimdi.
1: Siyonist işgal rejimi Lübnan'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki 4 farklı noktanın hava saldırılarıyla hedef alındığı duyuruldu. Saldırılarda ikisi çocuk, üçü kadın olmak üzere en az 10 kişinin katledildiği açıklandı. Çok sayıda yaralının bulunduğu belirtilirken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi. Saldırıların, sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarını da hedef aldığı aktarıldı. Bölgede büyük yıkım meydana gelirken bazı araçların tamamen hurdaya döndüğü görüldü. Lübnan ile Siyonist işgal rejimi arasında 17 Nisan'da ilan edilen ve daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılan ateşkesin Siyonist rejim tarafından defalarca ihlal edildiği belirtildi. Bölge halkı saldırılar nedeniyle büyük korku ve endişe yaşarken uluslararası toplumun yaşananlar karşısında sessiz kaldığı yönünde tepkiler yükseldi. Öte yandan Sayda kentine bağlı Ensariye beldesinde katledilen 4 Lübnanlı için cenaze merasimi düzenlendi. Muhammed Şahadi, Muhammed Cabir, Ahmet Bakır ve Muhammed Hazal'ın cenazeleri kalabalık eşliğinde omuzlarda taşınarak belde mezarlığına götürüldü. Yakınlarının gözyaşları ve ağıtları arasında gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı. Cenaze törenine katılanlar, Siyonist rejimin saldırılarına tepki göstererek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Saldırılar sonrası ortaya çıkan yıkım ve cenaze törenlerinden gelen görüntüler, Lübnan'da yaşanan insani dramı bir kez daha gözler önüne serdi.
0: İşgal rejiminin Lübnan'da ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine Hizbullah'tan da misillemeler geliyor. Hizbullah, işgalci askerlerin toplanma yerlerini ve araçlarını hedef aldı.
1: Lübnan Hizbullah'ı, güneyde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir bölgeye hedef alan bir operasyonun görüntülerini yayınladı. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Deyre Siryan kasabasının Hallat el-Raj bölgesinin dış mahallelerinde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir alana füze saldırısı düzenledi. Hizbullah, askeri medyasının yayımladığı başka bir görüntüde de Lübnan'ın güneyindeki El Bayyada kasabasında işgalci Siyonist askerlerin toplandığı bir yere topçu ateşiyle operasyon düzenlendiği görüldü. Hizbullah, işgal kuvvetlerinin ateşkesi ihlal etmesine ve devam eden saldırılarına karşılık verdi. Hizbullah, Atşit al-Kusayr ile Deir Siryan kasabaları arasında yeni inşa edilen bir yolda işgal ordusuna bağlı bir birliğe ani saldırı düzenlediğini ve teyit edilmiş kayıplar verdirdiğini duyurdu. Ayrıca Deir Siryan kasabasındaki Hallat el-Raj'da bulunan bir işgal askeri aracı da ani bir operasyonla hedef alınarak isabetli bir atış gerçekleştirildi. Hizbullah savaşçıları, Deir Siryan kasabasının dışındaki nehir yatağında toplanan işgal ordusu askerlerini de güdümlü bir füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Direnişçiler ayrıca Deir Siryan kasabasının dışındaki nehir kenarında bulunan bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak tam isabet vurdu. Hizbullah yaptığı son açıklamada Hiyam şehrindeki işgal araçları ve askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladığını, ayrıca Bayada kasabasında işgal ordusuna ait bir D-9 buldozeri hedef alarak doğrudan isabet sağladığını duyurdu.
0: Sıradaki haberimiz Gazze'den. Dünya susuyor, Gazze ağır bir zulüm ve tecrit altında kan ağlamaya devam ediyor. Soykırımcı Siyonistler abluk altındaki Gazze'de 5 Filistinliyi daha şehit etti. 15 kişiyi de yaraladı. Toplam bilanço ne yazık ki her geçen gün artıyor. 2023 Ekim ayından bu yana şehit sayısı 72.736'yı geçti.
1: Abluk altındaki Gazze şeridinde ateşkes adı altında soykırım saldırıları sürerken, garantör ve uluslararası kurumların yaptırımlardan kaçınması Siyonist işgalcileri cesaretlendiriyor. İşgal ordusu yine Gazze'nin farklı sivil bölgelerine kara ve hava saldırıları düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, son saldırılarda biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 850 sivilin şehit olduğunu, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan tehcir endişe verici boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler işgal altındaki Batı Şeria'da son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinlinin Siyonist işgal rejiminin saldırı, baskın ve yıkımları nedeniyle yerinden edildiğini açıkladı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Hak, paylaştığı raporla Batı Şeria'da yaşanan zorla yerinden edilme vakalarının korkunç boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporlarını paylaşan Hak, Mayıs'ın ilk haftasında Siyonistlerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti. Hak, geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi ifadesini kullandı. Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde saldırı, baskın, alıkoyma, yıkım, zorla yerinden etme politikası, bölgede yaşananların yalnızca operasyon değil, sistematik bir ilhak planının parçası olduğunu gösteriyor. Ölkçü Siyonist işgal rejiminin sözde Maliye ve Ulusal Güvenlik Bakanları Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki işgalin büyütülmesi için, Filistinlilere yönelik baskının artırılması için savaş suçlusu Netanyahu'ya çağrı yapmıştı. Netanyahu ise, geçmiş yıllarda Ürdün Vadisi başta olmak üzere Batı Şeria'nın geniş bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunmuş, işgal altındaki bölgelerde işgal birimlerinin genişletileceğini açıklamıştı.
0: Emperyalist ABD, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda tahrik edici eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Ateşkesi ihlal eden ABD donanması iki İran petrol tankerini vurdu. Tahran yönetimi Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta ABD'nin Fars ve Hürmüz'deki askeri eylemlerinin sonuçlarının felakete yol açacağı konusunda uyardı.
1: ABD yönetimi İran'la yaptığı ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Amerika Merkez Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki İran limanına ilerleyen iki tankerin, George Bush uçak gemisinden havalanan bir F-18'den atılan hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada İran bayraklı Hasna adlı petrol tankerinin de çarşamba günü vurulduğu ifade edildi. Boş tankerin dümen bölümünün F-18 saldırısında makineli top ateşiyle tahrip edildiği kaydedildi. Askeri bir kaynak, Teslim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tankerlere yönelik düşmanca saldırının ardından İran Deniz Kuvvetleri'nin ateşkes ihlaline ve ABD terörizmine karşılık verildiğini belirtti. Kaynak, bir süre ateş teatisinden sonra şu anda çatışmaların durduğunu ve ortamın sakin olduğunu söyledi. Amerikalıların yeniden Fars Körfezi'ne girmeye kalkışmaları halinde kesin bir karşılık verileceğini kaydeden askeri kaynak, bölgede bu tür çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin hala mevcut olduğuna dikkat çekti. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani ise ABD saldırganlığını Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupla şikayet etti. İrevani mektupta, ABD'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri eylemlerinin devamının sonuçları felaket olabilir, bölgenin çok ötesine yayılabilir ve uluslararası barışla güvenliği zayıflatabilir. Bunun tam sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır ifadeleriyle uyardı.
0: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel gıda fiyatlarının Nisan 2026'da üst üste 3. ayda da yükselerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Türkiye'de ise %32,4 boyutunda bir artış var. ABD ve Siyonist rejimin sürdürdüğü savaşlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji maliyetlerini tetiklemesi gıda arz güvenliğini tehdit eden ana unsur olarak öne çıkıyor.
1: Dünya genelinde temel gıda maddelerinin uluslararası fiyat hareketlerini izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü son raporunu yayımladı. Gıda fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %1,6 artış göstererek 130,7 puana yükseldi. Bu rakam, küresel piyasaların Şubat 2023'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Rapora göre fiyatlardaki yükselişin arkasında yalnızca tarımsal faktörler değil, derinleşen jeopolitik krizler yatıyor. Örgüt, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu lojistik aksaklıklar, Nisan ayındaki artışın temel yakıtı oldu değerlendirmesinde bulundu. Bitkisel yağlar %5,9'luk sert bir artışla son 21 ayın zirvesine ulaştı. Ham petrol fiyatlarındaki yükselişin biyoyakıt talebini artırması yağ fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Et ürünleri %1,2 artışla tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle Brezilya'daki kısıtlı arz sığır eti fiyatlarını zirveye taşıdı. Tahıllar, ABD ve Avustralya'daki olumsuz hava koşullarının etkisiyle %0,8 değer kazandı. Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tarımsal üretime olan dolaylı etkisi oldu. Boğaz'daki geçiş risklerinin enerji ve gübre maliyetlerini tırmandırması, çiftçilerin 2026 üretim planlarını değiştirmesine neden oluyor. Artan gübre maliyetleri nedeniyle çiftçilerin daha az gübre isteyen ürünlere yönelmesi, stratejik bir ürün olan buğdayda üretim risklerini artırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2026 yılı dünya buğday üretimi tahminini bir önceki yıla göre %2 azaltarak 817 milyon tona çekti.
0: İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim küresel ekonomiyi sarsarken belirli sektörler için süreç büyük kazançların kapısını açtı. Enerji, bankacılık ve savunma devleri piyasadaki dalgalanmalardan beslenerek rekor karlar elde etti.
1: İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel ekonomiyi derinden sarsarken krizin yarattığı kaosu fırsata çeviren belirli sektörler devasa kazançlar sağlıyor. Özellikle petrol ve gaz piyasalarındaki aşırı dalgalanma, Avrupalı enerji devlerinin ticaret kollarını harekete geçirerek karlarını katlamalarına olanak tanıdı. Shell, BP ve Total Energies gibi şirketler yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç bildirdi. ABD'li rakipleri de yükselen enerji fiyatları sayesinde yılın geri kalanı için oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Enerji arzındaki aksamalar bir yandan halkın bütçesini zorlarken, diğer yandan küresel piyasalarda işlem yapan bu devlerin bilançolarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıyor. Finans dünyasındaysa Wall Street bankaları, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma telaşından büyük kazanç sağladı. Aralarında JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da bulunduğu büyük altılı olarak bilinen bankalar, sadece 2026'nın ilk 3 ayında yaklaşık 48 milyar dolar kar açıklayarak piyasadaki işlem hacmi patlamasından beslendi. Savunma sanayisi de bölgedeki güvenlik tehditlerinin artması ve devletlerin mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacıyla rekor siparişler almaya devam ediyor. Lockheed Martin ve Beil Systems gibi firmaların sipariş defterleri dolup taşıyor. Savaşın meydana getirdiği enerji krizi, dolaylı olarak yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara olan talebi de beklenmedik bir hızla artırarak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin büyümesini de tetikliyor.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. 4 yıl aradan sonra ilk evim ilk arsam projesinde ön katılım bedelleri açıklanmasına ve yer belirleme kurallarının çekilmesine hız verilmeye başlandı. Ancak uzun bir aranın verilmesi nedeniyle konut yapım maliyetleri külfetli bir duruma dönüşmüş durumda. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa hak sahiplerine uygun finansmanın sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.
1: 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuralları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuralları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. Projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri, sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı.
2: TOKİ ilk evim arsa projesinde hak sahipliği kura süreci yıllarca süren bekleyişin ardından tamamlandı. Ancak sorunlar hala çözülebilmiş değil. Vatandaşlar arsalar için sözleşme imzalamaya davet edilirken birçok bölgede parsel belirleme işlemleri henüz tamamlanmamıştır. hem arsa taksitlerini hem de konut yapım maliyetini karşılamak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlarımızın özellikle kirada ödüyorsa bu yükün altında kalkabilmesi oldukça zordur.
1: Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
2: Müstakil ve müşterek arsa sahiplerine konut yapımı için faizsiz kredi desteği sunulacak mı? Vatandaşlar ev yapım sürecinde kooperatif kurmak zorunda mı? Müşterek arsalara konut yapımında TOKİ inisiyatif alacak mı? TOKİ ve ilgili bakanlıklar bu belirsizlikleri giderecek açık ve net bir açıklama yapmalıdır. Teşekkür ederim.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade verdi. Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çeken detaylardan biri de kurultay öncesinde Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit para teslim ettiğini söylemesi oldu. Yalım'ın çarpıcı iddialarının ayrıntıları haberimizde.
3: Siyaset güç kullanma değil.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Yalım'ın ifadesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ve iddialar ortaya çıktı. 2023 CHP kurultayı öncesi CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım, 200 bin lirayı Manisa'daki evinin yakınında poşet içerisinde bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özgür Özel'in Demirkan adlı arkadaşına teslim ettiğini belirtti. Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüşmeler yaptığını ve destek çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Yalım, Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini aktardı. Özel'in talebi üzerine bayiden bir aracı babası adına ayırttığını savunan Yalım, fiyat farkı olan 180 bin lirayı kendi hesabından ödedim. Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim ve kendisine de bir saat hediye ettim dedi. Yalım, belediyeye ait bir araç için yaklaşık 25 bin euro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği araç içinse yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını ifade etti. Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Uşak sporlu futbolcuların ödemeleriyle ilgiliydi. 24 futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını söyleyen Yalım, ayrıca Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlattı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 27 Mart'ta tutuklanmış, sonrasında CHP yönetimi kendisini partiden ihraç etmişti.
0: Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanlık koltuğunda değişim yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü atanırken, TÜİK Başkanlığı'na ise Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi.
1: Sermaye Piyasa Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni başkanları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan resmi gazete atama kararlarına göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi. İkinci başkanlığa Ahmet Aksu, üyeliğine Yusuf Sümbül atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı da değişti. Karara göre TÜİK Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine Abdi Serdar Üstün Salih atanırken, Adli Tüp Kurulu Başkanlığı'na ise Hızır Aslı Yürek atandı. Merkez Bankası ve Savunma Bakanlıklarında da yeni atamalar gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Yusuf Emre Akgündüz atandı. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Alemdar atandı.
0: Edirne ve İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında yurt dışına kaçma hazırlığındaki eski hakimlerle çok sayıda örgüt mensubu yakalandı operasyonlarda. FETÖ'nün kripto haberleşme ağı ve dijital kamuflaj yöntemleri de deşifre oldu.
1: Edirne'nin Keşan ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 4 eski hakimle araç sürücüsü gözaltına alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, şüphelilerin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlandığı bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemede FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen hakimlerin yurt dışına çıkmak için hareket ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ayrı bir operasyondaysa örgütün kripto haberleşme yöntemleri ortaya çıkarıldı. Hücre evlerinde yakalanan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde 2048 isimli oyun uygulamasının altına Falcon adlı kripto yazılımın gizlendiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Bein Sports, Spotify, Cleaner ve Evernote görünümlü dosyalarla da farklı kripto haberleşme uygulamalarının kamufle edildiği tespit edildi. Yapılan soruşturmada örgüt mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da gizli haberleşmeyi sürdürdüğü belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerinde şüphelilerden bazılarının FETÖ elebaşıyla görüştüğü ve örgüt içinde aktif görevler üstlendiği iddia edildi. Ayrıca örgütün Bankasya için Okçular Tepesi ifadesini kullanarak mensuplarına para yatırma talimatı verdiği de dosyaya yansıdı.
0: Türkiye'de başıboş köpek sorunu yapılan çağrı ve alınan tedbirlere rağmen artarak devam ediyor. Son olarak Van'da bir saldırı daha yaşandı. Muradiye ilçesinde okul çıkışı başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk, çevredeki bir servis şoförünün müdahalesi sayesinde son anda kurtarıldı. Ülkenin aklı selim her kesiminden sürece yönelik tepkiler yükselirken, geçtiğimiz gün Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da mecliste düzenledi. Basın toplantısında başıboş köpek sorununa ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
1: Türkiye'de giderek derinleşen başıboş köpek sorunu toplumun can güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve sabah erken saatlerde işe ya da okula gitmek zorunda kalanlar sokakta güvenle yürüyememekten şikayet ediyor. Birçok bölgede halkın yaptığı şikayetlere rağmen yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların aldığı önlemler yetersiz kalıyor. Özellikle mevcut düzenlemelerin sahadaki karşılığı yetersiz kalırken denetimsizlik ve çözüm odaklı adımların gecikmesi yeni saldırıların yaşanmasına yol açıyor. Bu kapsamda bir saldırı haberi de Van'da yaşandı. Muradiye ilçesinin Gönderme Mahallesi'nde başıboş köpekler 11 yaşındaki Yüzarsif Acar'a saldırdı. Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4: Tüm Kur'an okumaya birdenbire köpekler bana saldırdı, kaçtım. Köşede beni sıkıştırıp ısırdılar falan.
1: Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, torununun Kur'an kursuna giderken 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.
5: Köpek saldırısına uğramış. Yani hali perişan. Yaraları çok derin. Yani bunları bir önlem alsınlar.
1: Çevredekilerin torununu kurtardığını belirten Acar, yetkililere çağrıda bulundu.
5: Köpek torunun sağ bacağında, kalçada, yani birçok yerlerinden yara var. Buna bir çare bulmak lazım. Yani buna dur demek lazımdır. Yetkililerde çağırın, sokak köpekleri toplansın, bir daha can yanmasın.
1: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında başıboş köpek saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklama yapmıştı.
6: Şimdi bu sorunlar gündeme getirildiğinde birileri Sanki bu sorunları gündeme getirenler bütün hayvanlara düşmanlık yapıyor ya da merhametsizce bütün hayvanların öldürülmesini istiyor gibi bir propaganda. Bu doğru değil. Elbette hayvana merhamet gerekir. O da bir candır. Lakin o hayvan eğer insan sağlığını tehdit eder bir noktaya gelmişse o zaman durum farklılaşır. Mutlaka insanların zarar görmeyeceği bir tedbir almak gerekir.
1: Saldırgan ve tedavisi mümkün olmayan hayvanlara karşı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, geçmişteki salgın hastalık dönemlerini hatırlattı.
6: Bunu insanlardan uzaklaştırmak, bir yere kapatmak gerekiyorsa, eğer o hayvan saldırgansa, iyileştirilemiyorsa, tedavi edilemiyorsa, gerekirse itlaf da edilebilmelidir. Yani bir tek çocuk öleceğine 100 köpek ölsün. Kuşlarla, kanatlı hayvanlarla bulaşan bir hastalık geldiğinde hasta olsun olmasın bütün kanatlıların itlaf edildiği günleri unuttuk. Tavuklar hayvan değil mi? Hayvandan hayvana ya da hayvandan insana geçen bir hastalık geldiğinde toplum sağlığını korumak öncelikli olmalıdır ve mutlaka tedbirler almak zorunda. Kim bu tedbiri almıyorsa onun üzerine de kararlılıkla gidilmelidir.
1: Öte yandan Türkiye genelinde başıboş köpek saldırıları nedeniyle yüzlerce çocuk toprağa verilirken hayatta kalan binlerce çocuksa fiziksel ve ruhsal ağır travmalarla mücadele ediyor. Sokaklardaki bu acı tabloya rağmen belirli kesimlerin sorunun çözümünü engellemek adına sergilediği ısrarcı tutum toplumun tepkisine neden oluyor. Özellikle mama lobisi ve mevcut kaostan devasa ekonomik çıkar sağlayan çevrelerin baskıları kalıcı çözümlerin önünde barikat oluşturuyor. Sözde hayvan hakları savunuculuğu maskesi altına gizlenen bu odaklar, masum insanların hayat hakkını açıkça hiçe sayan bir tavır sergiliyor. Kendi ideolojik ve maddi çıkarları uğruna sokağın güvenliğini sabote eden bu azınlık grup, toplumsal barışı ve kamu düzenini adeta dinamitliyor. Kamuoyu, hükümetin daha fazla can yanmadan, toplumun haklı tepkisine kulak vererek, mama lobilerinin baskısına boyun eğmeden, ilgili kararların vakit kaybetmeden hayata geçirmesini talep ediyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaklardaki başıboş hayvanların barınaklara alınması sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmaların ülke genelinde %80 seviyesine ulaştığını belirten Çiftçi, görevini ihmal eden yerel yönetimlere yönelik idari yaptırım mesajı verdi. Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibariyle nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu.
7: İklim değişikliği.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayın programında başıboş hayvanlara yönelik yürütülen operasyonel süreç ve yasal yükümlülükler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibarıyla nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu. Başıboş, sahipsiz hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan çiftçi, gelinen aşamayı şu sözlerle özetledi. Şu an itibarıyla Türkiye genelindeki çalışmalarımızda %80 seviyesine ulaştık. Hedefimiz Eylül veya en geç Ekim ayı içerisinde bu süreci tamamen bitirerek sahipsiz hayvan sorununu çözüme kavuşturmaktır. Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliği döneminde uygulanan modele dikkat çekerek benzer bir disiplinin tüm ülkede hakim olması gerektiğini belirtti. Nüfusu 25 bini aşan tüm belediyelerin barınak kurma zorunluluğu olduğunu hatırlatan bakan, Erzurum'da ısrarlı takibimizle sokaklarda sahipsiz hayvan bırakmadık, hepsini modern barınaklara aldık. Bu başarıyı genele yaymakta kararlıyız dedi. Yerel yönetimlerin yasal sorumluluklarına vurgu yapan Bakan Çiftçi, sürecin belediyeler tarafından aksatılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Yasanın barınak inşası ve rehabilitasyon için 2028 yılına kadar süre tanıdığını, ancak durumun aciliyet arz ettiğini belirten çiftçi, görevini yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya toplama sürecini yavaşlatan belediyelere yönelik ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi. Bakanlık, 2028 beklentisi yerine sorunun 2026 yılı içerisinde çözülmesini öncelik olarak belirledi.
0: Dün Tokat ve Sivas, bugünse Kastamonu. Kastamonu'nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapışan ve Kırım Kongu kanamalı ateşi teşhisi konulan kadın, tedavi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybetti.
1: Müzik. Bahar ayları ile birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateş vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul'da Gazi Osmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu'nun Dada ilçesine bağlı Korçuaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a tekrar geri döndü. İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun bağlı Koççuaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan, geçen haftalarda Tokat ve Sivas'ta da Kırım-Kongo kanamalı ateş vakaları kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı.
0: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk sürücünün araçta bulunmadığı sırada boş otobüse girdi. Bir süre sonra araca dönen şoför hareket halindeyken çocuğu fark etti. Durumu yetkililere bildiren şoför çocuğun ailesine ulaşılmasını sağladı. Yaşanan o anlarsa otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Karadeniz Ereğli Alaplı seferini yapan halk otobüsünde akıl almaz bir olay yaşandı. Durağa yanaşan şoför Ramazan Çimen araçtan inerek ekmek almak için uzaklaştı. O sırada açık kalan otobüsün kapısından 2 yaşındaki kız çocuğu emekleyerek araca girdi. Aracına geri dönen şoför Ramazan Çimen yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra trafik ışıklarında durduğu sırada otobüsün arka kısmından gelen ağlama sesini duydu.
7: Ne oluyor ya? Ne oldu kızım, gel. Gel kızım, gel buraya gel. Şehir gel.
1: Otobüsü kontrol eden sürücü arka koltukta tek başına ağlayan küçük çocuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çocuğu güvenli alana alan şoför durumu otobüs yetkililerine bildirdi. Alaplı Garaj Amirliği tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çocuğun ailesine ulaşıldığını belirledi. Polisin çalışması sonucunda 2 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi. Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Ramazan Çimen, çocuğu ağlama sesi sayesinde fark ettiğini söyledi.
7: Büyük ihtimal buradan binmiş arabaya kapısı açıkken. 2 yaşında bir çocuk. Neyse ondan sonra polis aradı. Ailesi de bu arada yarım saat sonra falan zabıtaya gitmiş. Zabıtayla polis anlaşınca ailesi oraya çocuğu almaya geldi. Ama ben şunu söylüyorum Ertuğrul abi. Ya böyle bir şey yok. Ya 2 yaşındaki bir çocuk nasıl bırakılır? Elinden bırakıyorsun, oradan arabaya sürünerek biniyor önünden. Eğer o çocuğu ben hani ağlamasa, evin önüne arabayı çeksem, bu çocuk sabaha kadar bu arabanın içinde ne yapardı?
0: Son dönemlerde gizli kameraların otel odalarından kiralık evlere kadar pek çok alanda ortaya çıkması mahremiyet endişelerini arttırdı. Uzmanlar akıllı telefonların doğru kullanılmasıyla gizli kameraların tespit edilebileceğini ve vatandaşların kendi güvenliklerini arttırabileceğini belirtiyor.
1: Gizli kameralar gelişen teknolojiyle birlikte artık çok daha küçük ve fark edilmesi zor cihazlar haline geldi. Uzmanlar özellikle otel odaları, kiralık evler ve soyunma kabinlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Telefon kamerası kullanılarak yapılan basit kontrollerin gizli kameraların tespitinde etkili olabileceği belirtiliyor. Pek çok gizli kamera gece görüşü için kızılötesi ışık kullanıyor. Bu nedenle telefonun ön kamerasıyla karanlık ortamda yapılan taramalarda kırmızı ya da parlak noktalar görülebiliyor. Uzmanlar ön kameraların kızılötesi ışığı algılamada daha başarılı olduğunu ifade ediyor. Bir diğer yöntemse bulunulan Wi-Fi ağını taramak. Fink veya Network Scanner gibi uygulamalarla ağa bağlı şüpheli cihazlar tespit edilebiliyor. IP cam, kamera ya da ESP32 gibi isimlerin gizli kamera olma ihtimalini artırdığı aktarılıyor. Uzmanlar prizler, duman dedektörleri, masa saatleri ve lambaların öncelikli olarak kontrol edilmesini öneriyor. Çünkü gizli kameralar genellikle elektrik kaynaklarına yakın noktalara yerleştiriliyor. Şüpheli bir cihaz bulunması durumundaysa cihaza dokunulmaması isteniyor. Önce fotoğraf çekilmesi, seri numarasının not edilmesi ve yetkililere bildirilmesi tavsiye ediliyor.
0: Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı Türkiye ve Akdeniz havzasında etkisini göstermeye başlıyor. Uzmanlar 10 gün sürecek süreçte hava kalitesinin düşeceğini ve sağlık risklerinin artabileceğini belirtiyor.
1: Meteorolojik tahmin modellerine göre Türkiye ve Akdeniz havzası bugünden itibaren 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının etkisi altına giriyor. Uzmanlar çöl tozu taşınımının bu süreçte hava kalitesini düşüreceğini ve sağlık risklerini artırabileceğini belirtiyor. Yılda milyonlarca ton tozun atmosfere karıştığını belirten uzmanlar, Türkiye'nin de coğrafi konumu nedeniyle Kuzey Afrika kaynaklı ince mineral tozlarının taşınmasından etkilendiğini aktarıyor. İstanbul, çöl tozundan öncelikle etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Yoğun çöl tozu taşınımı, batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hava kalitesini etkileyecek. Çöl tozları, astım, bronşit, KOAH ve alerjik solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için risk oluşturuyor. Yaşlılar ve çocukların dış ortamda uzun kalmaması öneriliyor. Hava kalitesi indeksinin yüksek seviyelere çıkması durumunda dış ortamda kalma süresinin azaltılması, maske kullanılması ve fiziksel aktivitelerin sınırlandırılması öneriliyor. Uzmanlar, çöl tozlarının sadece olumsuz değil, ekosistem açısından da önem taşıdığını da belirtiyor. Sahra kaynaklı tozlar demir ve fosfor taşıyarak doğal besin döngüsüne katkı sağlıyor. Çöl tozunun 18 Mayıs'tan itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor.
0: Kış aylarında Doğu Anadolu bölgesine düşen kar yağışı bazı kentlerin kırsal bölgelerinde ulaşımı kapatmış bulunuyor. Bu iller arasında Van, Muş ve Bitlis yer alıyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu güzergahlarda karayolları ekipleri zorlu şartlar altında yolları açmak için yoğun şekilde çaba sarf ediyor.
1: Van'la Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3000 rakımlı Karabet geçidinde Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Aralık ayından bu yana kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolu yaklaşık 5 ay aradan sonra yeniden açılmaya başlandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri dev kar kütlelerine karşı büyük bir operasyon başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 ile 6 metreyi bulduğu güzergahta karayolları ekipleri 11 personel, 5 iş makinesiyle metrelerce kar yığınlarını temizlemeye çalışıyor. Muş da Van'dan farksız. Kış mevsiminin

İçindeki yolların açık kalması için mesai yapan ekipler ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 2500 metre yüksekliğindeki Sarp Kaya Köyü'ne ulaşım sağlanması için çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer iş makinesinin boyunu aştığı noktalarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Sert dağlar ve soğuk havaya rağmen besicilerin de yaylaya çıkmak için kullandığı güzergahta çalışma yürüten ekipler, yollarda biriken metrelerce yükseklikteki kar örtüsünü temizliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 27 Aralık'tan beri kentte karla mücadele ettiklerini dile getirdi.

0: Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 111 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. 12 hafız ve 99 hafize dualar eşliğinde icazet belgelerini aldı. Programda Kur'an'a hizmetin önemi ve hafızlığın sorumluluğuna dikkat çekildi.
1: Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 111 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. 12'si erkek, 99'u kız olmak üzere toplam 111 hafız ve hafize için ayrı ayrı programlar gerçekleştirildi. Erkek öğrenciler için düzenlenen icazet programı Kayapınar ilçesindeki Hazreti Ali Camii'nde yapıldı. Kız öğrenciler için düzenlenen programsa Kayapınar İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda hafızlar ve hafizeler icazet belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

0: Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, hafızlık eğitiminin önemine dikkat çekerek Kur'an ile bağın hayat boyu devam etmesi gerektiğini söyledi.
1: Bizim il genelinde 52 yatılı Kur'an kursumuzda, yaklaşık 252 sınıfımızda 1700'e yakın gencimiz şu anda hafızlık yapıyor. Ve her yıl yüzlerce gencimizi hafızlar kervanına katıyoruz. İşte bugün de bu hafızlar kervanına kattığımız 111 hafız kardeşimizin icazet merasimi için buradayız.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da programda bir konuşma yaptı. Akbulut, hafızlık eğitiminde görev alan hocaların ve ailelerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade etti.
2: Kur'an merasimleri, hafızlık merasimleri bizim en mutlu anlarımız, en güzel zamanlarımız, en övüş duyduğumuz, kıvanç duyduğumuz zamanlarımız, hatta umutlandığımız zamanlar, geleceğe dair hayallerimizi güçlendirdiğimiz zamanlar.
0: İlahi ve kasidelerin de seslendirildiği program, dualar eşliğinde sahneye çıkan hafizeler ve hafızların icazet belgelerini almasıyla tamamlandı.
3: Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftanın çizgileriyle kapatıyoruz. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC İş Makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 9234.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
1: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
6: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

İlim denizinden damla damla. Çok gülen vakar ve heybetini kaybeder. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

Yıllardan fil yılı, zulüm yılı, karanlık yılı, cehalet yılı. Diri diri toprağa gömülen bebeklerin feryadı göğün tüm perdelerini yırtmış. Önünde meleklerin secde ettiği insan taşlara, taşlaşan kullara secde eder olmuş. Tüm varlıklar şaşkın, çaresiz ve mahzun. Ne zamana kadar, söyle ey sevgili, ne zamana kadar sürecek bu hasret? Gel, gel ey İbrahim'in duası, gel, gel ey İsa'nın müjdesi. Ve küfrün bu en karanlık gecesinde bir yıldız parlıyor. İşte Ahmet yıldızı. Kainatta kutlu bir doğum sancısı, yeryüzü aşkla, şevkle titremede, zulmün sütunları tarumar, küfrün gölü çöl oldu. Ateş gedelerde şeytanın ateşi baygın ve taşı verdi Mekke'den mübarek bir nur. Ey, nur üstüne nur, salat selam olsun sana ey Muhammed Mustafa.

anamız, babamız, tüm varlığımız feda olsun uğruna. Ey Allah'ın sevgilisi. Ve bizler, ya Resulallah, seni anlattıkça güzelleşen sözlerden çiçekler derledik. Gerçi söz mahcup, çiçek mahcup, biz mahcup. Kabul etsin yüce Allah, şefaat ya Resulallah.

Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey, her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namazı kılmak.

me, riyade-i riyame. Miftah her qafl u qayda, jeher pırsara seyda, doktor-i eşu derda, her tüyü roniyame. Kesi bike sebati, beyte heta vefati, ewe ehli necati, riyade-i riyame. Serte peygamberime, çiji vere serime,

çarete Riya teye riya me Doste roji u le meje Hasme zulm u qareje Mizgin u el ser te beje Her tüy roniya me Selati rabbi ekrem Selami vi her udem Liteye fakhra alem Riya teye riya me

0: Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Halkı hakka çağıran radyo, Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
1: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
6: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
8: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
0: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
4: Osman Sungur Hoca ile Gönül Sohbetleri başlıyor.
13: Musab'ın öncüsü, Müslümanların dokuzuncusu, ümmetin ashabı Uhdud'u, en çok işkenceye uğrayan sahabe, bedel ödemiş bir ihlas kahramanı Habbab bin Eret'i konuşacağız bugün. Ümmü Ammar'ın kölesiydi. Mekke'nin demircisiydi. İleride bir gün birilerinin göğsüne saplanacak olan kılıçları dövüyordu. Fakat bu kılıçlar onun sinesine saplanan imansızlık dikenleri kadar acıtmıyordu ruhunu. Kılıçları dövdükçe çınlayan sesler yüreğindeki iman boşluğunda yankılanıyordu. İçinde bir ateş vardı ama ruhunu kavuran, perişan eden bir ateş. Habbabı yakan demirci ocağının isli sıcağı değil, kalbindeki arayışın kor aleviydi. Günlerden bir gün bir bahar geldi dükkanına. Bir misk kokusu duydu yanı başında. Cennetin esintisi esti yanaklarına. Dükkanında alıştığı is kokusundan başka bir şeydi bu. Aman Allah'ım, bu nasıl bir ferahlıktı ki sanki ay doğmuştu karanlık duvarlara. Kim dükkanına girmişti ki ruhu ihtizaza gelmişti. Arkasını dönünce o kalbini titreten tebessümü gördü. Kainatın en nurlu, en güzel, en sıcak yüzüydü o. İnsanlık tarihindeki en çok özlenen yüzdü o. En sevilen yüzdü. Zamanı donduruyordu her jest ve mimiğinde. Habbab kalbini oracıkta demiri dövdüğü tava bırakmıştı. Allah'ın Resulü İslam'ı ona anlattıkça ilk defa hissetmişti hidayet denilen benzersiz sıcaklığı. Demirden daha sert kalbinin aşkın ateşinde ısınınca tıpkı demir gibi yumuşacık olduğunu, şekilden şekile girdiğini gördü. Şefkat peygamberi avucuna almıştı Habbab'ın yüreğini. İlmek ilmek işliyor, nakış nakış süslüyor, imanı mıh gibi kazıyordu. Allah'ın nuruyla hamur gibi yoğrulan ruhu hidayetin en yüksek yamaçlarına tırmanmış ve Habbab şehadetin en güzelini haykırmıştı. Var olana vurulmuş, bir olana yar olmuştu. İlk Müslümanlar bir kadın, bir azatlı köle, bir çocuk, bir tüccar, bir köle ve bir çoban. Nasıl oluyordu da aşka dair yazılan en nadide şiirin mısralarında dizilen harfler gibi aynı namazda, aynı safta dizilebiliyorlardı. En başta da elif harfi gibi dimdik, mim gibi secdede bir Muhammed vardı ki aleyhissalatü vesselam başlı başına şiir içinde bir şiir gibiydi. En güzel kafiye, en güzel heceydi o. Habbab demirci dükkanında çalışırken artık ocağı yakmak için hariçten ateş kullanmıyordu. Yüreği aşkın ateşiyle öylesine yanıyordu ki o ateş hem yakıyor hem şifa veriyordu. Ruhundaki boşluk iliklerine kadar aşkla dolmuştu. Bu ateş eskisi gibi kavurup perişan etmiyor, bilakis cehennemi ateşleri söndürmeye azmediyordu. Ve o ateş bir mıknatıs misali, ateşe koşan pervane böcekleri gibi aşk arayışında olan ruhları kendine çekiyor, pervane ediyordu. Bir Mekke sabahıydı. Seherin en erken vakitleriydi. Mekke'nin en yakışıklı, en zengin, en pırıltılı genci avare avare dolaşıyor, ruhundaki boşluğa derman arıyordu. O gencin adı Musab bin Ümeyr'di. Musab o kadar zengindi ki kıyafetinde elmaslar, zümrütler, yakutlar işliydi. Uzak diyarlardan getirttiği özel kumaşlarla diktirtmişti. Onun geçtiği sokaklardan onun kokusunu tanırlar, buradan Musab geçmiş derlerdi. Kullandığı kokusunu yurt dışından kendine özel getirtirdi. Ayakkabısı ona özel gelirdi. Kısacası Mekke'nin modasını Musab belirlerdi. Tüm kızlar onunla evlenmek için onun geçtiği yerlerde mendil sallarlardı. Bugünün Ferrari yarıştıran gençleri gibi her gece en zengin arkadaşlarıyla Ebu Kubeys Dağı arkasında atlarını yarıştırır, sonra da çilingir sofrası kurarlar, alem yaparlardı. Bir gece zaman her zamanki işleyişinden farklı dönmeye başlamıştı. O gece arkadaşlarından duyduğu sözler onu yüreğinden sarsmıştı. Muhammed diye biri peygamber olduğunu iddia ediyor. Bizi ve yıldızları yaratan, kendi ellerimizle yaptığımız bu putlar olamaz diyormuş, her şeyi yaratan bir olan Allah'a inanmaya davet ediyormuş diye konuşulduğunu duydu. Düşüncelere daldı Musab. Ne içkiden ne eğlenceden tat alamaz olmuştu. Sürekli bunları düşünmekten artık sadece zevk etmek üzere yaşanan o hayat anlamsız gelmeye başlamıştı. Hayatın gerçek anlamını arıyordu. Aşkı arıyordu. İşte o gün, o sabah, o seher vaktinde ruhu mıknatıs gibi Habbab'ın yüreğindeki ateşi çekti. Kalbi Habbab'ın kor ateşinin etrafında pervane oldu. Habbab onu görünce derin bir ah çekti. Bu asırda en çok muhtaç olduğumuz da o iç çekişten başka nedir? Habbab'ın Musab'a baktığı gibi bakamadığımız sürece aşksız gönüllere nasıl yeşerecek sahralar, nasıl güle dönecek çöller? Habbab'ın yüreği sızladı. Ah keşke şu gence İslam'ı anlatabilsem. İslam ona, o İslam'a ne kadar yakışırdı. Musab gözlerini hayretle açarak Habbab'a bakıyordu. Habbab'ın elini gösterdi ve şaşkınlıkla "Elin yanmıyor mu?" diye sordu. Habbab farkında değildi. O kadar deruni hislere girmişti ki demir demirin ateşe sokulan kızgın tarafını elinde tutuyor, soğuk tarafını çekişle dövüyordu. Aslında asıl dövdüğü şeytandı. Asıl dövdüğü nefsiydi. Asıl dağladığı gönlüydü. Zira düştüğü sevda gönül dağıydı. Bir eline baktı Habbab, bir Musab'a baktı. Ve öyle bir söz söyledi ki Musab'ın gözleri doldu. Habbab dedi ki, yüreğimde öyle bir ateş var ki elimdeki ateşi hissetmiyorum. Evet, gerçek olan aşk yakar. Doğruysa bu dünyada, yanlışsa ahirette. Musab'ın da aradığı buydu. Ben de o anlamı arıyorum, o aşkı arıyorum, anlat bana dedi. Habbab ona İslam'ın tüm güzelliğini anlattı. Güzeller güzelinin güzel sözlerini anlattı. Güzelliğin kaynağı olan, cemili mutlak olan Allah'ı ve onun güzellik yurdu olan cenneti anlattı. Musab, beni Allah'ın peygamberine götür ne olursun. Ona ait olan bu kalbi onun avuçlarına bırakacağım dedi. Yesrib'i Medine'ye çeviren o Musab, Habbab'ın gönül ateşiyle İslam'a o şekilde girmişti. O Musab ki yıllar sonra, ya Resulallah, Medine'de çalmadık kapı bırakmadım. Senin adının anılmadığı ev kalmadı. Buyurunuz hicret ediniz demişti. O Musab ki İslam'a girdiğinde kıyafetinde elmaslar, yakutlar varken Uhud'da şehit olduğunda onu defnedecekleri kef Fen dahi bulamadılar. Ayağını örtseler başı açıkta kalıyordu, başını örtseler ayağı açıkta kalıyordu. İşte o Musab'lar bugün olsun istiyorsan, yeri geldiğinde kor ateşleri eline alacaksın. Yüreğinde Allah aşkından bir yangın yakacaksın. O yangınla cehennemi ateşleri söndürmeye koşacaksın. Evet, saadet asrının aşıklarıydı onlar. Ama her aşkın bir de düşmanı vardı. Onun da aşkını yok etmek isteyen aşk katilleri Habbab'a türlü işkenceleri reva gördüler. Ne istemiş lerdi ki kimsesiz, korumasız bir köleden, tek söylediği la ilahe illallah olan zararsız bir yürekten, demirden bir gömlek giydirdiler demirci Habbab'a. Vücudunda su namına, yağ namına hiçbir şey kalmayana kadar, derisi o demir gömleğe yapışana kadar adeta pişirdiler onu. Ama Habbab sabrediyor. Yakılmış büyük bir ateşin üstüne yatırdılar Habbab'ı. Sırtında tüm mangal közleri sönünceye kadar göğsüne bastılar. Sırtı uzun zaman iyileşmedi. Bir anlık bir azap değil, aylarca süren bir acıydı tattığı. Ama Habbab sabrediyordu. Efendisi Ümmü Ammar hırsını alamıyordu. Habbab'ın kollarını ve bacaklarını bağlayarak ateşte kızdırttığı demirle başını dağlattı. Kendi eliyle yaptığı kılıçlar şimdi kendi bedenine ateş olmuştu. Ama Habbab sabrediyordu. Yüreğindeki iman ateşine dayanıyor ve göğüs geriyordu tüm yakıcı azaplara. Bir gün Resulullah'a Ümmü Ammar'ın kendisine yaptığı işkencelerden ve başının ızdırabından şikayet etti. Hazreti Peygamber mübarek ellerini kaldırarak dua buyurdu. Ya Rab, Habbab'a yardım et. Aradan çok kısa bir zaman geçmişti ki Ümmü Ammar dehşetli bir hastalığa, dehşetli bir baş ağrısına yakalandı. Ağrının şiddetinden ne yapacağını bilemez bir duruma gelmişti. Bazıları ona başını ateşle dağlamasını tavsiye ettiler. Çaresiz ona da teşebbüs edecekti ve bu işi yapmak da kölesi Habbab'a düştü. Hazreti Habbab bir müddet önce imanından dolayı kendi başını kızgın demirle dağlattıran kadının başını demirle dağlıyordu. Kader Hazreti Habbab'ın intikamını dünyada böylece aldırıyordu. Lakin işkenceler devam ediyordu. Bütün bu işkence ve ızdıraplar karşısında Hazreti Musab'ın elinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iltica etmekten başka bir şey gelmiyordu. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkarak, ya Resulallah, bu cefadan kurtulmam için dua eder misiniz dedi. Hazreti Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam ibret ve müjde dolu cevabı ise şu oldu. Sizden önceki ümmetler içerisinde öyleleri vardı ki toprak kazılır, sonra da demir testere getirilir, başının üstüne konurdu da onları dinlerinden caydıramazlardı. Demir taraklarla etleri taranır, kemiklerinden ayırt edilir de onlar dininden yine vazgeçmezlerdi. Allah elbette bu davayı tamamlayacak ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip Sana'dan Hadremut'a kadar tek başına giden bir kimse Allah'tan başkasından korkmayacak, koyunları içinde kurt saldırmasından başka bir şeyden endişe duymayacaktır. Fakat siz biraz acele ediyorsunuz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yıllar sonra bu günleri hatırlayacak, sizler benim ashabı Uhdud'umsunuz diyecekti. Bilal, Süheyb, Ammar ve Habbab. Dördü de Rabbim Allah'tır dediler diye ateşli azaplara düçar oldular. Tıpkı ashabı Uhdud gibi. Onlar da iman ettiler diye zalim kralları tarafından kazılan ateş dolu hendeklere atılmışlardı. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına vesile olan Kur'an'ı kız kardeşi Fatıma Hatun'un evinde okuyan da Habbab'ın ta kendisiydi. Ve Nebiler serverinin müjdesini ona duyuran da oydu. Ya Ömer, vallahi Resulullah senin İslam'a girmen için dün dua etmişti dedi. Allah'ım, İslam'ı iki Ömer'den birisiyle aziz kıl nasıl dediğini bizzat kendim duydum demiş ve Hazreti Ömer'in kalbi hidayet aşkıyla dolu vermişti. Hazreti Habbab'ın müşriklerin ileri gelenlerinden olan As bin Vail'den mühim bir miktar alacağı vardı. Gidip alacağını istedi. Müşrik şöyle söyledi: Muhammed'i inkar etmedikçe sana olan borcumu ödemeyeceğim dedi. Hazreti Habbab da cevaben ben her şeyimden vazgeçerim, yine de ölünceye kadar ve öldükten sonra dirilinceye kadar onu asla inkar etmem diye cevap verdi. Bu cevap karşısında As bin Vail daha da kızarak, eğer böyle bir şey olacaksa sabret. Dirilip malıma ve evladıma tekrar kavuştuğum gün sana olan borcumu artık ahirette öderim diyerek küstahça alay etti. Bunun üzerine Meryem suresinin 77 ve 78. ayetleri nazil oldu. İşkence dönemi Medine hicretiyle sona erdi. Artık aşkın mektebinde demlenmekten hiçbir şey alıkoyamazdı Habbab'ı. Gül kokulu peygamberin aleyhissalatü vesselam dizinin dibine oturdu. Değil güneşi tüm galaksileri gülüşüne sığdıran Nebiler Nebisi'nin tebessümünde eridi. Gözlerinin karasında sonsuzluğun derin sevdasına kapıldı. İlmek ilmek, nakış nakış işlenmişti kalbi ve ruhu. Artık yekpare bir aşk olmuştu. Artık aşkın ta kendisiyle hemhal olmuştu. Pervane böceğinin etrafında döndüğü ateşin içine atlayıp ateşle bütünleşmesi gibi ruhunu atmıştı o gönül kazanına. Günler, aylar, yıllar böylece geçti. Ama doyamıyordu Allah'ın sevgilisine. Doyulamıyordu ki. Fakat bu dünyada nihayeti vardı her güzelliğin. Bu sevdanın da ahirette tekrar buluşmak üzere dünyada vedasının vakti gelmişti. Bir feryat koptu Medine'nin en nurlu evinden. Kara bulutlar çöktü dünyanın en güneşli yerine. İki güneşinden birini yitirmişti Medine. Refik-i Ala'ya gitmişti Allah'ın Resulü. En sevgiliye yürümüştü. Arkasında sahabeyi ve ümmetini yetim bırakarak herkesin yüreğine saplanan hançer dizlerinin bağını çözmüştü. O gidince artık dünyada kalmak Habbab'ın sabredeceği yeni bir imtihandı. Habbab gözünü semalara dikti. Ey Allah'ın güzel nebisi! Senin yokluğun vallahi uğradığım işkencelerin tümünden daha yakıcı dedi. Habbab'ın sabrı yıllar yıllar devam etti. Nihayet kendisi de 72 yaşında Hazreti Ali'nin yanında Kufe'de vefat etti. 33 hadis rivayet etmişti Nebiler Nebisi'nden. Her cihada, her gazaya koşmuş, hak için canını, malını, bedenini ortaya koymuştu. Allah ondan razı olsun, kabrini nurla doldursun. Aşıklar her asrın sofrasına oturur, o asrın üstadlarından aşk dersi alırlar. Saadet asrına misafir olan kalpler de Habbab'ın sofrasında şu dersi alırlar: yanmayan yakamaz. Habbab'ın yüreğinde yanan aşk ateşi Musab'ı yaktı. Bir mum başka bir mumu yakmakla ateşinden bir şey kaybetmez. Aksine aydınlığı artar. Nura kavuşmak isteyen işe aşka muhtaç kalplerin mumunu tutuşturmakla başlasın. Zira karanlıktan aydınlığa çıkışın tek yoludur bu. Gecelerimiz çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur. Allah'a emanet olun.
14: Osman Sungur Hoca ile gönül sohbetleri sona erdi.
15: Güzel şehrin farklı radyosu.
16: Çağrı FM.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
0: Çağrı FM.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip bana tavsiyede bulun dedi. O da kızma buyurdu. Adam sözünü birkaç sefer tekrarladı. Resulullah da her defasında kızma, öfkelenme buyurdu.

Serbest ve geniş vakitlerinde yani sıhhat, servet, asayiş ve emniyet gibi esbabı istirahat mükemmel olduğu zamanlarda Cenab-ı Allah'a ibadet, taat ve dua ile kendini arz et ki sıkıntılı zamanda seni lütf ile hıfz eylesin. İcabet olacağına yakinen inanarak dua ediniz ve biliniz ki Allah Azze ve Celle gafil bir kalbin duasına icabet etmez. Din kardeşi hakkında gıyabi olarak edilen dua dergahı icabetten reddolunmaz. İyilik görenlerin iyilik gördüğü kimseler hakkında hayır duaları da reddolunmaz. Ezan ile kamet arasında yapılan dua müstecap olur, o arada dua ediniz. Kul ebeveynine duasını terk ederse rızkının kesilmesine sebep olmuş olur. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. Rabbim, beni öyle bilge yap ki ben senin insanlara öğrettiklerini anlayabileyim. Kayaların ve yaprakların arasına gizlediğin dersleri okuyabileyim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Yaptığın iyilik seni Allahu Teala'nın huzurunda yüceltir. Ama yaptığın iyiliği dile getirirsen hiçbir değeri kalmaz.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: B Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

gömülmekten.

İlk icatlar. Buzdolabı. Şüphesiz önemli bir gereç olan buzdolabını ilk icat eden İskoçyalı fizikçi William Cullen'a insanlık 1750 yılından beri çok şey borçlu. Ancak buzdolabının evlere girmesi ve ticari kullanımı 1913 yılını bulmuş.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, "Andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınır yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle esenleşirdi. Çok ağlardı. Uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi. Bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. Din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar, adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.

Ey dünyadan habersiz kalp, bedenle ruh darılır. Birçok bilek bir olsa da bir büküşte kırılır mı? Karanlığın kollarına özgürlükten sorulur mu? Hain kinder yarasalar bir şafağa durulur mu? Habir gibi

değil, doktor değil. Kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Şimdi reklamlar.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
7: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
11: ...140. Bölüm. Habeşli bir köle vardı. Hayber Yahudileri tarafından satın alınmış ve çobanlık yapması emredilmişti. Yıllar yılı önüne kattığı sürüyle şu dere senin, bu tepe benim diye dolaşıp durmuştu. Bir gün kalenin etrafının sarılmakta olduğunu gördü. Hayber sokakları heyecanlı koşuşmalara sahne oluyordu. Yüzlerde dehşet ve korku vardı. Silahını alan koşuyordu. ''Neler var, ne oluyorsunuz?'' dedi. ''Görüyorsun neler olduğunu. Silahlanıyoruz, çarpışacağız.'' ''Kiminle?'' Adam parmağıyla işaret etti. ''Peygamber olduğunu iddia eden bu adamla.'' Ve daha sonra hızlı adımlarla uzaklaştı. Çoban kale burçlarına çıktı. Gelenlere bir daha baktı. Peygamber olduğunu iddia eden sözü sanki zihnine çakılmıştı. Kimdi? Gerçekten peygamber miydi? İnsanları neye davet ediyordu? İleride kaynaşan orduya baka baka düşündü. Sonra birden karar verdi. Bir defa gidip göreni yemezler ki. Böyle deyip yürüdü ve kaleden çıktı. Koyunlarının başına vardı. Süre süre Peygamber Efendimizin huzuruna ulaştı. ''Sen insanları neye davet ettiğini bana anlat.'' dedi. Resulü Rabbül Alemin Efendimiz ona İslam dini hakkında bilgi verdi. Çoban İslam dinini en iyi bilen, en iyi anlatan en büyük insandan dinledi. Onda bir kabile reisinin, bir ordu komutanının büyüklenmesi, böbürlenmesi yoktu. peygamber olana yakışan bir tevazu. Bir çobanı karşısına almış, bir köleyle konuşur gibi değil, saygıdeğer bir insanla konuşur gibi konuşmuştu. Peki, ben bu dini kabul edersem bunun karşılığında bana ne var? Bu iman üzere öldüğün takdirde mükafatın cennet olacaktır. O halde ben senin dinine giriyor, senin peygamber olduğuna inanıyorum. Bana neler yapacağımı anlat. Daha sonra çoban, Peygamber Efendimizin söylediği şehadet kelimelerini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti. Fakat ey Allah'ın peygamberi, bu koyunlar bana emanettir. İstiyorum ki bu emaneti yerine teslim edeyim. Yok, artık o koyunlar burada kalacak. Böyle denilmedi kendisine. Çünkü bu din emaneti riayet etmeyi emrediyordu. Resulullah Efendimiz ona yol gösterdi. Koyunları ordunun dışına çıkar ve bir iki çakıl taşı at. Allah Teala onları senin yerine sahibine teslim edecektir. Çoban kendisine tavsiye edileni yaptı. Sürü bir çobanın idaresindeymiş gibi dağılmadan kaleye doğru ilerlemeye başladı. Vardı ve sahibinin evinin önünde durdu. O gün yapılan savaşta hem de ilk çarpışmalarda çoban şehadet şerbetini içmiş bulunuyordu. Hiç namaz kılmamış, namazın nasıl kılınacağını bile öğrenme fırsatını bulamamıştı. Kuşatmanın ikinci ve üçüncü günleri ilk günde olduğu gibi karşılıklı ok ve taş atışlarıyla geçti. Bu arada Hazreti Ali gözlerine dolan tozlarla önünü bile göremez hale gelince saf dışı oldu ve istirahate çekildi. Öğle sıcağının bastırdığı bir sıradaydı. Mahmud bin Mesleme dinlenmek üzere Naim Kalesi'nin dibine oturdu. Hayber 3-5 kaleden meydana geliyordu. Kalelerin her birine bir at verilmişti. Gölgede terini kurutacaktı. Bir müddet dinlendi. Ne olursa olsun şu Yahudiler layık oldukları cezalarını bulacaklar diye düşündü. İkindi serinliği çıkıp sıcaklar hafifleyince savaş yeniden başlayacak, iki taraf birbiriyle tekrar can pazarına oturacaktı. Fakat artık Mahmud'un buradan ileri gitmesi, tekrar düşmanla savaşması düşünülemezdi. Onu ihtimal ki buraya ecel getirmişti. Başını yukarı kaldırmayı, ''Ben dostumun evinin gölgesine değilim'' demeyi de akledemedi ve birden tepesine inen değirmen taşı onu oturduğu yere yapıştırıverdi. İleriden onun başına gelen belayı gören müminler koştular. Yarı canlı halde Resulullah Efendimizin huzuruna ilettiler. Nebi Ekrem Efendimiz arkadaşını bu halde görünce üzüldüler. Yüzünden aşağı sarkan deriyi tekrar yerine yapıştırdı. Ama artık Mahmud için tekrar hayata dönüş imkanı kalmamıştı. Kardeşi Muhammed bin Mesleme'nin ciğeri dağlanmış, perişan olmuştu. Mahmud oranın geri saflarına gönderildi. Orada tedavi edilecekti. Karşılıklı taş ve ok atmaktan usanan Yahudiler çıkıp dışarıda savaşmayı da denediler. Kalenin reisi ve en meşhur savaşçısı olan Merhab isimli Yahudi ilerledi ve çarpışmak üzere er diledi. Müminlerden Amir bin Ekva çıktı. Karşılıklı saldırılar oldu. Kavga anında Amir'in kısa olan kılıcı Merhab'ın kalkanından kaydı ve kendi bacağını kesiverdi. Amir yere yığıldı. Arkadaşları koştular ve onu meydandan çıkardılar. O da tedavi için geri götürüldü. Çok geçmedi. Mahmud da Amir de Hakk'ın rahmetine kavuştular. Fahri Kainat Efendimiz ikisini beraberce bir mağaraya gömdü. İhtimal ki onların ziyaretçisi hiç olmayacak. Kimsenin yolu onların bulunduğu mağaraya uğramayacaktı. Bununla beraber onlar, alemlere rahmet olarak gönderilen şanı yüce peygamberin mübarek elleriyle cennet bahçelerinden birine yerleştirilmişlerdi. Cenab-ı Mevla'nın aziz misafirleri olarak ikram görecekler. Resulullah Efendimiz'e hizmette bulunmanın, dini mübini İslam'a destek olmanın mükafatını almak üzere cennet sofralarında ağırlanacaklardı. Kuşatma başlayalı birkaç gün olmuş, eldeki yiyecek tükenmişti. Bu arada Abdullah bin Mugaffel, kaleden bir dağarcığın fırlatıldığını gördü. Derhal koştu ve yakaladı. Fakat bu sırada ordunun ganimete bakmak görevini yürüten şahıs da yetişmiş, dağarcığa sarılmış bulunuyordu. ''Bırak bakalım arkadaş, o ganimetin içine katılacaktır. Vallahi ben bunu kimselere veremem.'' İkisi de çekişip duruyorlardı. Tam bu sırada Abdullah'ın gözleri bir çift gözle karşılaştı ve utandı. Resulullah Efendimiz kendilerini seyretmekteydi. Tebessüm ederek ganimet bekçisine seslendi. ''Onu ona bırak.'' Adam bıraktı. Abdullah dağarcık elinde, gözleri yerde olduğu halde arkadaşlarının yanına yürüdü. Beraberce oturup içindeki eti ve yağı yiyeceklerdi. Bu sırada iyice bastıran açlığı gidermek için kesilen ehli eşekler kazanlara konmuş, pişirilmekteydi. Etrafı et kokusu kaplamıştı. Resulullah Efendimiz, ''Nedir bu?'' diye sordu. ''Et pişiriyorlar ya Nebiyallah.'' ''Ne eti?'' ''Ehli eşek eti.'' Biraz sonra ordu saflarında dolaşan bir münadi. ''Bilesiniz ki Allah Teala ve Peygamberi size ehli eşek etini yasak ediyor. Dökünüz!'' diye bağırmaktaydı. Duyanlar pişen etlerden tek lokma almadan döktüler. Açlık yine devam edecek. Fakat Allah'ın ve Resulünün emri çiğnenmeyecekti. Geldiler ve ordunun müşterek derdini arz ettiler. ''Ey Allah'ın peygamberi, açlıktan takatimiz kesildi. Yiyecek bir şeyimiz yok.'' dediler. Dediler ama Resulullah Efendimizin de vereceği bir şey yoktu. Ellerini kaldırdı. ''Allah'ım, sen bunların hallerini biliyorsun. Güçleri tükenmiş, kuvvetleri kalmamıştır. Benim de onlara verecek bir şeyim yok. Bunlara Hayber'in en zengin, yiyeceği en bol olan kalesinin fethini nasip et.'' diyerek dua etti. Bir gün Resulullah Efendimiz rahatsızlandı. Sancağı Hazreti Ebubekir'in eline verdi. Onun komutası altında çarpışıldı. Netice alınamadı. Bir gün sonra sancak Hazreti Ömer'e verildi. Yine sonuç değişmedi. Ensardan bir zata verildi, yine olmadı. Altıncı günün akşamıydı. Sancağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki o Allah'ı ve peygamberini seviyor. Allah ve peygamberi de onu seviyor. Allah onun elinde fetih nasip edecektir dedi. Bu sözler Müslümanlar arasında büyük bir heyecana sebep oldu. Kimdi bu talihli? Herkes buraya Allah'ı ve Resulünü sevdiği için gelmişti. Fakat Allah ve Resulü tarafından sevilen bir insan olmaya gelince orada akan sular dururdu. Böyle bir saadete namzet olmayı istemeyen tek fert bulunamazdı. Gece zihinler hep bu konuyla meşgul oldu. Sabahleyin uyananların ilk düşündükleri de buydu. Ömrü boyunca sadece ilk defa kendisine vazife verilmesini pek arzu eden Hazreti Ömer, ilk bakışta seçilecek derecede uzun boyuna rağmen yine de kendisini varlığını hissettirecek şekilde ön safta yer almış bekliyordu. Peygamber Efendimiz çadırında bir müddet dinlendikten sonra çıktı. Oradakileri gözden geçirdi. ''Ali nerede?'' dedi. Göğüslerde biriken heyecanlar son buldu. Sabaha kadar zihinleri meşgul eden talihli insanın kim olduğu belirlenmişti. ''Ey Allah'ın peygamberi, Ali gözlerinden şikayetçidir, gözleri ağrıyor. Haber gönderin ve çağırın.'' Hazreti Ali kör getirilir gibi elinden tutularak getirildi. Resulullah Efendimiz tükrüğünden çaldı onun gözlerine ve dua ettiler. Bir anda gözler açıldı. kapanmışçasına perişan hale gelmiş olan gözler sanki bu gözler değildi. Ve bir daha 30 yılı aşan hayatı boyunca da Hazreti Ali göz ağrısını bilmeyecekti. Sancak kendisine teslim edildi. Geri dönmeden ilerlemesi ve savaşması emredildi. Hazreti Ali birkaç adım attıktan sonra durdu. Dönmeden seslendi. Onlarla ne üzere savaşacağım ya Nebiyallah? Onlarla Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet edene kadar savaş. Bunu yaptıklarında mallarını, canlarını kurtarmış olurlar. Sadece İslam'ın hakkı kalır. Hesapları Allah'a aittir. Doğruca git ve onların sahasına ulaş. Sonra onları İslam'a davet et. Allah Teala'nın hakkını onlara hatırlat. Yemin ederim ki senin elinde bir insanı Allah'ın hidayete erdirmesi, senin için kırmızı develere malik olmandan daha hayırlıdır dedi. Daha sonra Hazreti Ali yanındaki askerlerle birlikte yürüdü. Resulullah Efendimizin emrini yerine getirmek üzere onları İslam'a davet ettiyse de faydası olmadı. Hayberliler kalelerinden dışarı çıktılar ve Müslümanların üzerlerine saldırdılar. Zübeyir bin Avvam ve Ebu Dücane arslanlar gibi savaşıyorlardı. Bu arada Zübeyir savaşmak üzere bulunduğu bir Yahudi'ye Hazreti Ali'nin saldırmaya hazırlandığını görmüş, Allah aşkına aramıza girme diye seslenerek onu uzaklaştırmış, sonra hasmına saldırmıştı. Birkaç vuruşmadan sonra adam kanlar içinde yere serilmiş bulunuyordu. Halbuki o, Hayberlilerin bel bağladığı, hatırı sayılır yiğitlerden Yasir adıyla bilinen bir kişiydi. Bu arada Hazreti Ali de kale komutanı Merhab'ın kardeşi Haris'i öldürmüş bulunuyordu. Merhab, kardeşinin öldürüldüğünü gördüğü zaman kanı beynine sıçramış, savaşmak üzere çıkmıştı. Kendini öven maniler söyleyerek meydana yürüdü. Hazreti Ali de ona doğru yürürken, ''Ben anamın Haydar Aslan adını verdiği yiğidim.'' diyordu. Ve savaş başladı. Merhab o güne kadar mağlubiyet acısını tatmamış bir yiğit oluşuna güvenmekteydi. Birkaç vuruşmanın sonucu olarak Hazreti Ali'nin indirdiği bir kılıç önce Merhab'ın kalkanını ikiye böldü. Sonra başını dişlerine kadar ayırıverdi. Merhab, Hayber Kalesi'nin burçlarını inleten bir haykırışla yuvarlanırken azap melekleri de onun yakasına yapışmış bulunuyordu. Merhab'ın ölümü Yahudileri iyiden iyiye sarsmıştı. Onun gibi kolu bükülmez, sırtı yere getirilmemiş bir yiğidin hem de kendi kalesi önünde yere serilmesi az şey değildi. Müslümanlar gittikçe ağır basıyor, savaşı bindiriyorlardı. Yüce Peygamber'in dün akşam Allah onun sebebiyle fetih ihsan edecektir buyurduğu Hazreti Ali'nin cesur davranışlarını gördükçe daha da gayrete geliyor, zafere adım adım yaklaştıklarını gözleriyle görür gibi oluyorlardı. Nihayet Allah'ın yardımı yetişti. Natat Kalesi ele geçirildi. Gelişlerinin 7. günü Hazreti Ali Hayber Fatihi namını kazanmış bulunuyordu. Kaleden alınan ganimet bölüştürüldü. Hayber'e gelmiş olan herkese hisse verildi. Bu arada yolculuk esnasında Resulullah Efendimizle görüşen ve Medine'ye hicret edeceğini söyleyen Bedevi'ye de hissesi teslim edildi. Fakat o hissesine düşen develeri önüne kattı, peygamberler İmam-ı Efendimizin huzuruna geldi. ''Bunlar nedir ey Allah'ın peygamberi?'' dedi. ''Bunlar senin için ayırdığım ganimet hissesidir.'' Bedevi başını iki yana salladı. ''Ben bunları alayım diye düşmedim senin ardına.'' Eliyle boğazını işaret ettikten sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Benim dileğim şurama saplanacak bir okla şehit olmak ve cennete girmektir.'' Ne denilebilirdi bu sözlere? İçi dışı bir olan, diliyle değil, yüreğiyle konuşan, develere değil, cennetteki nimetlere gönül veren bu adama neler söylenebilirdi? Fahri Kainat Efendimiz onun bu samimi davranışından pek memnun olmuşlardı. Eğer sözlerinde sadıksan Allah seni tasdik edecektir cevabıyla mukabele etmişlerdi. Daha sonra adam Resulullah Efendimizin huzurundan ayrıldı. O günlerde Medine kendiliğinden İslam dinini kabul ederek yola çıkan bir grubu karşılamakla meşguldü. Devs kabilesinden bir kısım insanlar Müslüman olmak üzere yola çıkmış, bu dinin aziz peygamberini görmek üzere uzun bir yolculuktan sonra sabah namazını kılınırken mescide girmişlerdi. İmam namazında ilk rekatta Meryem, ikinci rekatta Mutaffifin suresini okumuş ve yolcular bütün yorgunluklarına rağmen okunan Kur'an'ı dikkatle dinlemişlerdi. Namaz bittiği zaman Devs kabilesi halkını bir heyecan sarmıştı. Allah'ın Resulü namazı kıldıran kişi midir? Hayır. Peki bize onu gösterir misin? Allah'ın peygamberi Medine'de değildir. Hayber kalesinde Yahudilerle savaşmaktadır. Bu haber pek hoş gelmişti. Kısa bir görüşmeden sonra karar verildi. Arkadaş, sen bize Hayber kalesinin yolunu gösterir misin? Siz de Hayber'e mi gideceksiniz? Elbet. İsterseniz burada kalır. Bizim misafirimiz olursunuz. Hayır, biz kararımızı vermiş bulunuyoruz. Yolcu yolunda gerek. Ama yalnız gidemeyeceklerdi. Habeşistan'dan yola çıkan bir kafilenin de Peygamber Efendimiz Hayber'deyken gelivereceğini kim bilirdi? Onlar da ağırlıklarını bıraktılar. Habeş Necaşisi tarafından Peygamber Efendimiz'e nikahlanan Ümmü Habibe, Medine'de bırakıldıktan sonra ver elini Hayber dediler ve Devs kabilesi halkıyla birlikte yola çıktılar.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM. Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
10: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, Merkez Adres, Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızda. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir.

rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi, Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim yetemanın yüzüne

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. 6. cüzün 3. hizbini dinleyeceksiniz.

0: Yine dediler ki, ya Musa, o zorbalar orada oldukları müddetçe biz asla giremeyiz. Haydi sen Rabbinle git, ikiniz onlarla savaşın. Biz işte burada oturuyoruz.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: Musa, ya Rabbi, dedi. Ben kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu itaatsiz, bu yoldan çıkmış topluluk arasında sen hükmünü ver.

Buyurdu ki, o kutsal yer onlara 40 yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme.

0: Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de, birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine, seni öldüreceğim dedi. O da, Allah ancak müttakilerden kabul buyurur dedi.
1: لَاِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا اَنَا بِبَاسِقِي يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
0: Yemin ederim ki, sen beni öldürmek için el kaldırırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben isterim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Bu sözler Kabil'in hırsını kamçıladı. Nefsi kardeşini öldürmeyi ona kolay bir şey gösterdi. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu.

0: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermesi için yeri eşen bir karga gönderdi. Kabil, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu.

İşte bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu, bütün bunlardan sonra, hâlâ yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler.

Allah ve Resulüne savaş açanların, yol keserek, terör eylemi yaparak, yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası, öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır.

Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Ey iman edenler! Allah'ın hukukunu gözetin. Onun hukukunu ihlal etmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda mücahede edin ki, korktuğunuzdan kurtulup, umduğunuza kavuşasınız.

Kâfirler, kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için, dünyada olan her şeyi bir misli fazlasıyla verseler dahi, kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır.

Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Kim
1: yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse Allah tövbesini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
0: Elem ta'lem enne Allah lehu mulku's semawati vel ardı

0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir.
1: يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ

0: Ey peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklarla Yahudilerden kâfirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zira onlar yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesabına casusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp tahrif ederler. Size şu fetva verilirse onu kabul edin. O verilmezse kabul etmekten geri durun derler. Allah birini şaşırtmak isterse sen onun lehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi ahirette de müthiş bir cezadır.
1: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

Yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemeye pek düşkündürler. Sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, istersen hükmetmekten geri dur. Geri durursan, onlar sana asla bir zarar veremezler. Şayet hükmedersen, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adilleri sever.

Kendi kitapları olan ve içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat ellerindeyken, nasıl olup da seni hakem tayin ediyorlar? Sonra ne diye peşinden dönüp senin hükmüne razı olmuyorlar? Aslında onlar mümin değildirler.

İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Hakk'a teslim eden nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Alimler ve mürşitler de Allah'ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleriydiler. O halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam kâfirdirler.

0: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
1: Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa, bu, kendi günahları için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam zalimdirler.

O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil'i verdik.

Ve dedik ki, ehli İncil de Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam fasıktırlar. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

Sana da daha önceki kitapları hem tasdik edici hem de onları denetleyici olarak bu kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde bütün ehli kitabın aralarında Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu hakikati terk edip de onların keyiflerine uyma. Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği farklı şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı. Öyleyse durmayın. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Zaten hepinizin dönüşü Allah'a olacak. O da hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri size tek tek bildirecektir. Haklıyı haksızı iyice belli edecektir.

Ve şu emri indirdik. Aralarında Allah'ın sana indirdiği ahkam ile hükmet. Sakın onların keyiflerine uyma ve Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah, onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar.

0: Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi?
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Altıncı cüzün 3. hizbini dinlediniz.

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi, bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken, Rahman'ı bil ki üzdük, Yüce Resulü yaraladık, anne babayı unutup terk ettik, komşulukları zaten defterden silmiştik, vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten, naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu! Nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

çocuktun. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başımı okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım hayat.

görünen Allah. Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Mülkün ebedi sahibi Allah. Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Unuttuk. Unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Ne çok unuttuk. Dünya kalınası değildi. Yeryüzünde karar kılamazdık ki. Geldik ve nihayet dönecek değil miydik? Şimdi hatırladığımız bu ve hiç unutmayacağımız. Ne çok unuttuk, ne çabuk unuttuk. Bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri. Güzel atlara binip giden güzel insanları. Unuttuk sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları. Ve ölümünü düğün gecesi gören güzel bakışlıları. Unuttuk. Ne çok uyuduk göklerden habersiz. Ne çok unuttuk semaya yüz dönmeyi. Ayağımızı yere sabit belledik. Elimizdekileri sahiplendik. Ki değil elimizdekilerin, ellerimizin bile elimizde olmadığını hatırlamak zamanı şimdi. Çok hatırlamak ve çabuk hatırlamak zamanı. Unuttuk. Dünya bir gölgelik de oysa. Yolcu olduğumuzu unuttuk. Yolumuzun buradan geçtiğini sadece. Sadece uğradığımızı şu dünyaya. Unuttuk. Yükümüzü yeğeni tutmayı bilemedik. Biriktirdik, çoğalttık, arttırdık ve saydık. Geriye ne kaldı? Şimdi hatırladık. Sermayemiz yokluk, servetimiz acizlikti. Şimdi hesapladık. Unuttuk. Yüzümüzde Rahman'ın nakşı vardı. Gözümüzde Cemal'in bakışı vardı. Gönlümüzde Beka'nın aşkı vardı. Unuttuk. Ama şimdi yüzümüz yerde kaldı. Gözümüz yaşta kaldı. Gönlümüz darda kaldı. Hatırladık ve anladık ki buradan ötesi vardı. Gelin ey dostlar, burada kalmayalım. Yüzümüzü Rahman'ın vecihine döndürelim. Gözümüzü Gufran'ın tecellisine çevirelim. Gönlümüze ne ilerse güzel eyleyen Mevlamızın tesellisini devşirelim. Hatırlayalım. Hatırlayalım ki hatırlamaya değer bir şey bile değilken yüze geldik, varlığa vardık, dile geldik, ışığa vardık. Kimsenin bizi bilmediği, kendimizi de bilmediğimiz derin bir unutuştan alındık. Hatırlandık. Hatırlandık ki şimdi hatırı sayılır olduk. Fakat ne çok unuttuk ve ne çabuk unuttuk unutuşun çocuğu olduğumuzu. Varlığın uçarı kuşu olduğumuzu ve kanatlarımız olduğunu, yerde kalanlardan ve arza bağlananlardan uzakta kaderimiz olduğunu unuttuk. Gelip gitmenin, konup göçmenin, ondan gelip ona gitmenin ne güzel olduğunu unuttuk. Unuttuk. Unuttuk. Hatırlayalım. Şimdi hatırlayalım ki unutuştan alınmıştık. Ve çokça unutmuş, çokça unutmuştuk. Unutmayalım ki hep hatırlandık, hep hatıra kaldık. İşte o zaman enkaz altından çıkarabiliriz belki ruhumuzu. Ve o zaman yüreğimizdeki yangın yeri İbrahimvari bir gülüşene döner. Ve biliriz ki mazlumlar mahzun olmazlar. Masumlara hüzün erişmez asla ve asla korku yoktur şehide. Ya Rab, şimdi hatırladık. Kabul eyle hatırlayışımızı. Affet unutuşumuzu. Kabul eyle bizi de. Kabul eyle. Kabul eyle bizi de.
Rab. Kabul eyle bizi. Kabul eyle.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu bük

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.